هل من محيص؟

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardında da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağrıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

Rabbimiz bastığı yeri cennetleştiren, baktığı yere sevinçler bulaştıran, annelik ünvanıyla şereflendirdiğin o nur yüzlü annelerimizin hatırına bağışla bizi ya Rab. İnsanlığın kurtuluşu adına gizli gizli İsa sancısı çekmiş Hazreti Meryem aşkına, takat getirilmez Firavun zulmüne direnmiş Hazreti Asiye aşkına, İsmail'in kurtuluşu için çırpınan Hazreti Hacer aşkına, Hira dönüşü kanadı kırık kuşlar gibi titreyen insanlığın efendisi Resul-i Ekrem'in telaşını kucağında sakinleştiren Hazreti Hatice aşkına, merhamet yağmuruna suskunca ve sabırla refakat eden can parçası şüheda anası Hazreti Fatümetü Zehra aşkına bağışla bizi ya Rabbi.

zamanlarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Bakara Suresi 214 ila 218.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız, o ana, baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi? Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın. Çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Furkan Suresi 1-19. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek

0: indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed, senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada, onlar için diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına, siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla. Onlar, seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helaka giden bir toplum oldular derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Enam Suresi 145 ila 150. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunlarınsa sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbimiz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık. Babalarımız da hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin iddialarınızı ispat edecek bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, en üstün delil yalnızca Allah'ındır. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, hadi Allah şunu haram kıldı diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başka şeyleri denk tutuyorlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an evrensel bir kitaptır.
4: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bozguncuların kim olduğunu şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 10, 11 ve 12. ayetler.
8: Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkında değillerdir.
3: Bakara Suresi 204, 205 ve 206. ayetler.
9: İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildi.

0: zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır.
1: Şuara Suresi 151.
2: Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran, haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 169 ila 171 ve Zümer Suresi 73 ila 75. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceğine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrine zayi etmeyeceğine sevinirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih ederek, yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, biz kulların olarak ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, tevbe istiğfar ediyoruz, günahlarımızdan af diliyoruz, günahlarımızı affeyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, umduklarımıza nail.

eyle Allah'ım. Korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Çocuklarımızı, gençlerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Resulünün yolundan ayırma Allah'ım. Kitabının yolundan ayırma Allah'ım. Peygamberlerinin izinde daim eyle Allah'ım.

emanet bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurdu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin bu iki emanetine sahip çıkmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Ahzab Suresi 38 ila 48.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mutaffifin Suresi.

وإذا مروا بهم يتغامزون.

0: şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve bir nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin.

0: gözetin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mürselab Suresi 1-40. Ayetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara

0: özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline. Biz sizi bayağı bir sudan, meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde, ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz. O gün vay yalanlayanların haline. Biz yeryüzünü, dirileri de, ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek. Yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ikinci atası olarak anılan Nuh aleyhisselamla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 33.
5: Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
3: İsra Suresi 3.
6: Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu.
3: İsra Suresi 17.
0: Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mülk Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak.

0: hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz," demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: İlahi ya Rabbi, ahirete intikal eden yakınlarımız vardır. Babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz, sevdiklerimiz vardır. Gönül verdiklerimiz vardır. Kimi belki şu anda mezar aleminde bir azap içindedir, bilmiyoruz. Kimi belki şu anda onun mezarı cennet bahçelerinden sonsuz bahçelere nimet

0: cennetlere açılmıştır bilmiyoruz. Ya Rabbi ölülerimizden üzerinde azap olanların azaplarını kaldır ya Rabbi. Onları affeyle, onları mağfiret et ya Rabbi. Bu duamızdan haberdar eyle ya Rabbi. Amilerimizden haberdar eyle ya Rabbi. Fatihalar hürmetine, Yasinler hürmetine, Abese suresi hürmetine. Ya Rabbi üzerlerindeki sıkıntıları kaldır. Onları cennet ehli yap ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Taha Suresi 77 ila 89. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden

0: kimse için son derece affediciyim. Musa Tur'a varınca, seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa dedik. Musa şöyle dedi: onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim, sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim. Allah, şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık. Samiri onları saptırdı dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız dedi. Şöyle dediler: sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti dediler. Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
0: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
9: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
10: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
13: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
14: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
15: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
16: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
17: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
20: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yusuf Suresi 87 ila 92. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ''Ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver. Bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz?'' dedi. ''Yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun?'' diye sordular. O da ''Evet'' dedi. ''Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez.''

0: Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Şuara Suresi 69 ila 104. Ayetler.

وأزلفت الجنة للمتقين.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi.

0: Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler. Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır. Çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bedri Hüseyin. Araf Suresi 142 ila 144. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma dedi. Musa, belirlediğimiz yere Tur'a gelip Rabbi de ona konuşunca, Rabbim bana kendini göster, sana bakayım dedi. Allah da, beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin dedi. Rabbi dağ tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim dedi. Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en doğru bilgidir.
3: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, dağların yaratılışını ve hareket edişini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Neml Suresi 88. Ayet.
4: Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
2: Kaf Suresi 7. Ayet.
5: Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.
2: Nahl Suresi 15 ve 16. Ayetler.
6: Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El Hay Celle Celalu, Celle Celalu. Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi. Sen El Hay'sın. Hayat sahibi ve sürekli var olansın. Ezeli ve ebedi hayatın sahibi, her şeyi bilen ve her şeye gücü yetensin. Sen daim olansın. Tüm varlıklara yaratılışlarındaki hikmete göre hayat verensin. Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutansın. Kullarının günahlarından haberdar olansın. Hiçbir şey senden gizli değildir. Yarattıklarını koruyup ve gözetmek sana zor gelmez. Ey merhameti her şeyi kuşatan, ezeli ve ebedi hayatın sahibi olan Allah'ım. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Hay ve Kayyum isimlerin hürmetine bizlere merhamet eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 12. Cüz.

Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir. Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir. Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah'sa her şeye vekildir. Yoksa onu Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp, siz de onun gibi uydurma 10 sure getirin. Eğer size bu konuda cevap veremedilerse, bilin ki o, Kur'an, ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kim yalnız dünya hayatını ve onun ziynetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada taslamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar, kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir. Rabbi katından açık bir diliyle dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu dilili Rabbinden bir şahit, Kur'an ve bir de ondan Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş olan Musa'nın kitabı Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse, ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o, Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar, Rablerine arz edilecekler ve şahitler de, Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki, Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar, hem de görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeylerde kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum.

kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz, dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam, beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben, Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Kaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah, onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki, onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de eğer Allah sizi azdırmak istemişse öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Ey Muhammed! Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca, Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. Nuh, binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma diye seslendi. O, ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, dedi. Nuh, bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimse yoktur, dedi. Derken, aralarına dalga giriverdi de, oğlu boğulanlardan oldu. Ey yeryüzü, yut suyunu! Ey gök, tut suyunu denildi, su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh, Rabbine seslenip şöyle dedi. Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgin

İlgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. Ona denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz. Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. Biz sadece şunu söyleriz. Seni ilahlarımızdan biri fena çarpmış. Hud dedi ki, işte ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Hadi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın. İşte ben hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki Allah onu perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki ben benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Helak emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık. İşte Ad kavmi. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin, sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet, peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı.
Biliniz ki Semud

kavmi Rablerini inkar etti, yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Andolsun elçilerimiz, melekler, İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı, bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocamla bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey, dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun, ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir, dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir, dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve bu çok zor bir gün, dedi. Kavmi konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte kızlarım, onlarla nikahlanmanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? Onlar, iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler. Lut da, keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim, dedi. Konukları şöyle dedi. Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın, ancak karın müstesna, onu bırak. Çünkü onların kavminin başına gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir? Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş, pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselersiniz, Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın. Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, söyleyeyim bakayım. Ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı,

seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin. Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, benim kabilem sizce Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucizeyle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir orası. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Ne kötü destektir onlara verilen destek. Ey Muhammed! Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onları sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta duranlar da var, yıkılıp gidenler de. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. İlahları onların sadece ziyanlarını artırdı. Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için bunda bir ibret vardır. Bu insanların hesap ve ceza için toplanacakları bir gündür. Bu, herkesin toplanıp bir araya geleceği bir gündür. Biz onu ancak belirli bir zamana kadar erteliyoruz. O gün geldiği zaman, Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz, cehennemlik olanlar da vardır, mutlu, cennetlik olanlar da. Mutsuz olanlara gelince cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır. Onlar, gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır. Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça, içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir. Ey Muhammed! Şunların taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheye düşme. Onlar sadece daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak tas tamam vereceğiz. Andolsun biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya. Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler

tuttular. Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimselerken, memleketleri zulmederek helak etmez. Rabbin dileseydi, insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlar da sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi, "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına şöyle dediler, ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz, dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız! Biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde müjde işte bir oğlan, dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar.

Zaten ona değer vermiyorlardı. Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya ona evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek hadi gelsene dedi. Oysa Allah'a sığınırım çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır. Yusuf, o benden arzusunu elde etmek istedi dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O, Yusuf, yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O, Yusuf'sa doğru söyleyenlerdendir. Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile, çünkü sen günah işleyenlerdensin. Şehirde bir takım kadınlar Aziz'in karısı, hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa! Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim, fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. Yusuf, ey Rabbim! Zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sonra onlar Yusuf'un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan

tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğer ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Kral, "Ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın," dedi. Dediler ki, "Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz." Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve "Ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin," dedi. Zindana varınca, "Yusuf, ey doğru sözlü, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki vereceğim bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler," dedi. Yusuf dedi ki, "7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç, bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar." Kral, "Onu bana getirin," dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, "Efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir." Kral kadınlara, "Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi?" dedi. Kadınlar, "Haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz," dediler. Aziz'in karısıysa, "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir," dedi. Yusuf, "Benim böyle yapmam Aziz'in yokluğunda benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindir," dedi. "Azim olan Allah,

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kevser Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Azim olan Allah doğruyu söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo.

0: Veda hacının üzerinden çok geçmemişti. Medine'de tarifi zor bir ağırlık dolaşmaya başladı. Ne gökyüzü değişmişti, ne sokaklar. Ama insanların kalbinde belirsiz bir sıkıntı vardı.
1: Duydun mu? Resulullah birkaç gündür yorgun ve ateşliymiş.
2: Onun yorgunluğu bizim yorgunluğumuza benzemez. Kalbime kötü bir his çöktü.
1: İşte Ömer geldi.
2: Ömer, Resulullah'ın hastalandığı söyleniyor. Bir şey duydun mu?
3: O nice savaşlar gördü. Nice geceyi secdede geçirdi. Bir ateş, bir yorgunluk onu sarsar mı sanıyorsunuz?
1: Biz yine de kaygılanmadan duramıyoruz.
3: İnsan en çok sevdiği şeyle ilgili kötü haberi duymak istemez. Kulak bazı cümleleri reddetmek için yaratılmış gibidir sanki.
0: Ömer, içinden yükselen korkuyu sert sözlerin arkasına saklamaya çalışıyordu. Ama kalbinin bir köşesinde Arafat'ta duyduğu o cümle hala yankılanıyordu. Belki de bu yıldan sonra sizinle burada buluşamam. Günler geçtikçe Resulullah'ın ateşi arttı. Bazen baygınlık haline varan yorgunluk, bazen ayağa kalkıp insanların arasına karışma çabası. Bu iki hal arasında gidip geliyordu.
4: Ya Resulallah, dinlenseniz, namazları sahabilere bıraksanız.
0: Ümmete imam olmak, Hazreti Peygamber için ağır değil, bir şerefti. Ebu Bekir'in cemaate namaz kıldırmasını istedi. Resulullah, hastalığının ağırlığı altında Medine mescidine her vakit gelemeyince, Ebu Bekir'i insanlara imam kıldı. Bu, önemsiz bir tercih değil, ümmete bırakılan gizli bir işaretti.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: O gün Ömer safın arkasında durmuş, Ebu Bekir'in imamlığında namaz kılıyordu. Namaz bittiğinde içinde bir ses ona şunu fısıldıyordu.
3: Resulullah abdest alıp gelemeyecek kadar yorgunken bile Ebu Bekir'i imam kılmayı uygun gördü. Bu sıradan bir tercih olamaz.
1: Ömer, Ebu Bekir'in imam olması sence ne anlama geliyor?
3: Şimdi konuşmak için erken. Ama kalbim bugünlerin sıradan günler olmadığını söylüyor.
0: Bir sabah Resulullah'ın hali biraz daha iyi gibi göründü. Mescide doğru geldi. Sahabiler saf olmuştu. Ebu Bekir imamlık için öndeydi. Ebu Bekir Resulullah'ı görünce biraz geri çekildi. Ancak Hazreti Peygamber devam etmesi için ona işaret etti. Resulullah Ebu Bekir'in arkasında oturdu ve namazın ikinci rekatını onun arkasında kıldı.
3: Bu manzarayı hiç unutmayacağım. Resulullah ümmetine liderliğin nasıl devredildiğini anlatıyor.
0: Ama o günün sevincini çok uzun yaşamadılar. Hastalığın ağırlığı yeniden arttı. Resulullah Ayşe'nin odasında başını onun göğsüne yaslayarak bu dünyadan ayrıldı. Bu haber önce evin içini, sonra Medine'nin sokaklarını bir gölge gibi kapladı.
6: Resulullah, Resulullah vefat etti.
3: Kim Muhammed öldü derse kılıcımla boynunu vururum. O ölmedi. O Musa gibi Rabbine gitti ve geri dönecek.
1: Ömer, sözlerine dikkat et. Acı büyük ama
3: o ölmedi. Kalbim buna inanmaz. Duyan duysun. Kim öldü derse ben onunla savaşırım.
0: Bu sözler Ömer'in kalbinin kabul etmekte zorlandığı bir ayrılık acısının çığlığıydı. O sırada Medine'nin yakınlarında olan

0: Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed vefat etti. Kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah diridir, ölmez. Kur'an'da bize ne söylendi? Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz?
1: Bu ayet birçok sahabinin ilk defa kalbine iner gibi oldu o gün. Sanki yeni nazil olmuş gibiydi.
2: Bu ayeti biliyordum. Ama bugün ilk defa duymuş gibiyim. Demek gerçekten vefat etti.
1: O an Ömer'in sertliği çözüldü. Yerini hüzünle karışık bir teslimiyet aldı. Kalbi inkardan kabule, korkudan sorumluluğa doğru yol almaya başladı. Resulullah'ın vefatı sadece bir ayrılık değildi. Aynı zamanda ümmetin başsız kalma tehlikesiydi. Ensar, Medine'nin yerlileri şehirde toplanıp iş başsız kalmasın diye kendi aralarında bir liderlik meselesini konuşmaya başlamışlardı.
3: Ömer, Ebu Bekir, Ensar, Sakife denilen gölgeli yerde toplandı. Aralarında halifelik konuşuluyor.
0: Bu ümmet başsız kalamaz. Hemen oraya gitmeliyiz.
2: Allah fitneyi aramızdan uzak tutsun. Hadi gidelim.
4: Biz Medine'yi muhacirlere açtık. Savaşlarda yanlarında durduk. Şehrimizi paylaştık. Öyleyse liderlikte de söz hakkımız olmalı.
5: Bir emir bizden, bir emir sizden olsun. Hem muhacire hem ensara saygı gösterilmiş olur.
1: O sırada muhacirlerden Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde Sakife'ye girdiler. Havada hem sevgi hem gerilim vardı.
2: Eğer bugün bu mesele doğru çözülmezse, yarın bu ümmet parça parça olabilir.
0: Ey Ensar topluluğu! Siz İslam'ın omuzlarısınız. Biz Medine'ye geldiğimizde bize evlerinizi açtınız. Malları, yürekleri paylaştınız. Sizin faziletinizi kim inkar edebilir? Ama Araplar bu dine ilk daveti Kureyş'ten işitti. Peygamber de onların içinden çıktı. İnsanlar liderliği peygamberin kavminde görmeye alışkın. Eğer bugün ayrı ayrı başlara dönersek ümmet dağılır. Ben diyorum ki emir muhacirlerden olsun, yardımcıları sizden.
4: Sözlerin doğru. Ama kalbimiz yine de bu yükü taşımak istiyor.
2: Konuşmalıyım. Ama bugün Ebu Bekir'in sözleri benden daha hikmetli. Ey insanlar! Ebu Bekir, Resulullah'ın mağara arkadaşıydı. Hastalandığında imam olarak onu seçti. Bizim en faziletlilerimizden biridir. İçinizde onun önüne geçmek isteyen varsa bir daha düşünsün. Ben bugün onun elini tutuyorum. Ben Ebu Bekir'e biat ediyorum. Siz de edin.
6: Ben de biat ediyorum.
7: Allahu Ekber.
6: Ben de biat ediyorum.
1: O gün Sakife'de Ebu Bekir'e uzanan ilk güçlü el Ömer'in eliydi. Bu el sadece bir biat değil, ümmetin dağılmaması için atılmış bir düğüm oldu. O günün gecesinde Medine sakinleştiğinde Ömer yalnız kaldı. Resulullah yoktu artık. Ama onun emaneti omuzlardaydı.
2: Bugün hem en büyük acıyı hem de en büyük sorumluluğu bir arada yaşadık. Resulullah'ın vefat ettiğini kabul edemedim. Ama Kur'an kalbime mühür gibi vurdu hakikati. Sonra ümmetin başsız kalmasına izin veremezdik. Ebu Bekir, Resulullah'ın yanında benim gördüğüm en yumuşak kalpli ama en kararlı adam. Ben onun yanında duracağım. O zorlandığında sertliğimle, yumuşaklığında eksik kaldığında uyarıştırır.

0: Bir gün belki bu ümmet benden de bir şey ister. Eğer o gün gelirse, bugün hissettiğim bu ağırlığı unutmamam gerekir. Ben hesap gününü unutan hiçbir lider görmek istemiyorum. İlk önce de kendim olmak üzere.
1: Bu bölümle birlikte bir devrin kapandığını, yeni bir devrin başladığını gördük. Resulullah'ın vefatı, Ömer'in kalbinde önce inkar, sonra teslimiyet, en sonunda da sorumluluk duygusuna dönüştü. Sakife'de Ebu Bekir'e uzanan el, ümmetin birlik içinde kalması için ilk büyük adım oldu. Artık peygamber devri kapanmış, hilafet devri açılmıştı. Ömer ise bu yeni devrin içinde hem sertliğiyle hem adaletiyle yavaş yavaş kendi gölgesini büyütüyordu. Bir sonraki bölümde Ebu Bekir'in kısa ama ağır hilafet günlerini, Ridde savaşlarını, Kur'an'ın mushaf halinde toplanmasını ve bütün bu süreçlerde Ömer'in nasıl bir istişare ve denge unsuru olduğunu dinleyeceksiniz. Halifeliğin ilk yıllarında adaletin, merhametin ve kararlılığın nasıl sınandığını işiteceksiniz.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmud El Şahhat Emmer. Kadir Suresi.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur.
3: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmek

0: sakınanlar için yol göstericidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şuara Suresi 176 ila 191. Ayetler.

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Onlar Şuayb'i yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Hümeze Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
4: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İshak aleyhisselam şöyle anlatılmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara suresi 133.
6: Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz, bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?
4: Bakara suresi 136.
5: Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Fussilet Suresi 30 ila 36.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilik de kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle

0: arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya suresi 112. ayet.
4: Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. İsra Suresi 53 ila 60. ayet.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarıma söyle, insanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Durumunuza göre dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik. Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, onu bırakıp da ilah diye ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar hangimiz daha yakın olacağız diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu kitapta, Levh-i Mahfuz'da yazılmış bulunuyor. Bizi Kureyş'in istediği mucizeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. Nitekim Semud kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz. Hani sana muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu sadece onların büyük azgınlıkları.

0: kederini daha da arttırdı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Ankebut Suresi 56 ila 69. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey

0: İman eden kullarım, şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 29. Bölüm. Ömer bin Hattab.
3: Sevgili yeğenim, geceleri çölde deve sırtında dolanırken Allah'ı dört duvar etrafında aramamam gerektiğini bilmediğimi sakın düşünme. Sen benim gözümde hep güvenilirsin. Dinini herkese yaymalısın. Allah korusun, Kureyşlilere uyup dünyaya hakim olmaktansa senin yolunda ölmeyi seçerim. Seni ne olursa olsun koruyacağım. Ama bu Kureyşliler sana burada huzur vermeyecek. Ben bilirim. Allah senin yanında. Sen onun Resulüsün. Ama evinin önüne kadar gelen densizler ya sana fenalık ederlerse?

0: Muhammed. Her geçen gün ona inananların sayısı artıyor. Her geçen gün.
1: Durduğumuz her gün o kazanıyor.
2: Ey Mekkeliler, Allah'ın elçisinden size mesaj getirdim.
3: Ne diyor yine o büyücü?
2: Mekke'de büyük olaylar çıkacak.

0: Bunun için yol yakınken inanın Allah'a.
1: Söyle Muhammed'e gitsin buradan. Yoksa bu cehaletini pahalı ödeyecek.
0: Kalbim hep onunla. Bir sözüne her şeyim feda. Siz de onun yolundan gelin.
1: Ne oluyor bize? Bu kadar insan nasıl olur da bir adamla başa çıkamayız?
2: Onu alt etmenin bir yolu var. Hep birlikte saldırmak. Bir olursak bizimle başa çıkamaz. Bizimle savaşmaya gücü yetmez.
3: Kabe şahidimdir. Ben hazırım. Muhammed'den gerekli cevabı aldık. Artık bizim hamle yapmamız gerek. O benim kanımdan falan değil. O benim kardeşimin oğlu değil. O tanrılarımızı inkar eden bir büyücüdür.
4: Bizim için Ömer bin Hattab yapacak.
2: Ömer bin Hattab mı?
5: Evet o. Ben konuştum. Ve bizim için Muhammed'i o öldürecek.
6: Ömer bin Hattab değil mi o?
7: Ömer eğer hırslı hırslı bir yere yürüyorsa, yürüdüğü yerde can yakacak demektir.
6: Savaşa gider gibi bir hali var.
7: Gidelim peşinden. Ne olacak bir görelim.
6: Nereye gidersin ya Ömer bin Hattab?
8: Size ne nereye gittiğimden?
7: Allah yolunu açık etsin.
8: Siz de mi Muhammed denen yalancının, büyücünün etkisindesiniz? Hepinizi öldüreceğim. Ama önce Muhammed'i öldüreceğim.
6: Bu öfke boşuna öfke Ömer. Ölüm neye çözüm olmuş ki?
8: Ömer her şeye çözümdür. Kılıcım yalancıların kanıyla sulanacak. Muhammed benim düşmanımdır. Müslümanlar benim düşmanımdır.
7: O zaman önce kız kardeşini öldür ya Ömer.
8: Ne demek istersin sen? Konuş.
7: Önce kız kardeşini öldür. Çünkü o kocasıyla birlikte Müslüman olmuştur.
8: Yalan söylüyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Olamaz.
7: Yalan değildir ya Ömer. İnanmazsan git de kendilerine sor.
9: Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuna dair kaynaklarda iki rivayet bulunmaktadır. Hemen hemen bütün kaynaklarda yer alan meşhur rivayete göre Hamza'nın İslam'ı kabulünden sonra Ömer Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere yola çıkmış, yolda karşılaştığı Nuaym bin Abdullah'tan kız kardeşi Fatıma ile kocası Said bin Zeyd'in Müslüman olduğunu öğrenince onların evine gitmiştir. Onları Taha suresini okurken bulmuş, okuduklarını kendisine vermelerini istemiş, ancak bu isteği reddedilince kız kardeşini ve eniştesini dövmüş, kardeşi kendilerine Kur'an öğreten ve Ömer'den saklanan Habbab bin Eret'i de çağırarak Müslüman olduklarını Ömer'in yüzüne karşı söylemiştir. Bunun üzerine yumuşayan Ömer, Müslüman olmaya karar vermiş, Habbab'dan Resulullah'ın Erkam bin Ebul Erkam'ın evinde olduğunu öğrenip oraya gitmiş ve kendisine biat ederek Müslüman olmuştur. Diğer rivayete göre bir gece şarap içmek için içki arkadaşlarını aramış, kimseyi bulamayınca Kabe'ye gitmiş. Orada Kabe'yi önüne alan Hazreti Peygamber'in Beytül Makdis'e doğru namaz kıldığını görünce Kabe'nin örtüsü altına saklanarak ona yaklaşmış, Resul-i Ekrem'in okuduğu Kureyşlilerin Kur'an için söyledikleri şairlerin, kahinlerin veya Muhammed'in uydurmasıdır şeklindeki sözlere cevaplar veren Hakka suresinin 41-46. Ayetlerini duyunca Müslüman olmaya karar vererek Hazreti Peygamber'i takip etmiş, Hazreti Peygamber'in evine girmeden önce onu fark edip "Ne var ya Ömer?" diye sorması üzerine "Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman etmeye geldim" deyince Resulullah "Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti" diyerek göğsünü sıvazlamış ve imanda sebat etmesi için ona dua etmiştir. Bu rivayetlerden ikincisi tercihe değer görülmektedir.

okuyan Ali Tel. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an mutluluktur.
4: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Şems Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Müminun Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de vasiyetle ilgili hükümler şöyle yer almaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 180. Ayet.
3: Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı.
1: Bakara Suresi 182. Ayet.
4: Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Bakara Suresi 240. Ayet.
5: İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileriyle ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Daudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Yunus Suresi 50 ila 57. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün ansızın gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler? Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir. Onlara, azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz, şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz denilecek. Sonra da zulmedenlere, ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, evet, Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Bilesiniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Saffat Suresi 22 ila 49. ayetler.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah görevlilere buyurur: "Toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını. Hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar, size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir. Karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka Tanrı yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle tanrılarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler. Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde. Karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde. Aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz. İçenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz. Ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanların en kötüsü şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz:
0: Emanetin en ağırını Resulullah üstlenmişti. O hem diğer insanlar gibi bir beşer, hem de onlardan farklı olarak Allah'tan vahiy alan, yani devamlı surette onunla iletişim halinde olan bir peygamberdi. Bir yandan yaşadığı toplumun bir ferdi olarak beşeri ilişkilerini devam ettiriyor, diğer yandan bazı vakitleri Rabbine ibadete ayırıyordu. Kendi hayatında neyi yaşıyor, nasıl uyguluyorsa insanlara da onu tavsiye ediyordu. İçinde yaşadığı toplumun lideriydi. Etrafındakiler yüzüne baktıkları zaman saygıdan içleri ürperirdi. Ama Mescid-i Nebevi inşa edilirken ya da savaş için hendekler kazılırken herkesle beraber çalışmış ve herkes gibi o da yorulmuştu. İnsanlardan gelecek herhangi bir zahmetten çekindiği olmamıştı. Gerektiğinde bir devlet başkanı sıfatıyla ashabının ödeyemediği borçları karşılamıştı. Her seviyeden insana kapısı açıktı. Soru sorana cevap verir, halini arz edenin ihtiyacını görmeye çalışırdı. Hatta Medine'deki cariyelerden herhangi biri ihtiyacını bildirmek üzere ona gelir, elinden tutup onu istediği yere kadar götürür, Resulullah da onun elini bırakmazdı. İnsanlarla hep iç içe olan Hazreti Peygamber, aynı şekilde ümmetinin de başkalarıyla iyi ilişkiler içinde olmasını istiyordu. Ashabına insanların vereceği eza ve cefaya katlanmayı, ama kimseye eziyet etmemeyi hayatlarının temel düsturu olarak öğütlemişti. Nitekim o Müslümanı elinden ve dilinden Müslümanların selamette olduğu, mümini ise insanların canları ve malları hususunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kimse olarak tanımlamıştı. Buna göre inanan insan, imanının bir gereği olarak toplumda huzursuzluğa ve zarara neden olacak her türlü davranıştan uzak kalmalıydı. Bu doğrultuda Hazreti Peygamber, mescit veya çarşı gibi kalabalık mekanlara girerken yanında ok bulunan kimselerin oklarının uçlarını tutmak suretiyle ihtiyatlı davranmalarını, yanlışlıkla da olsa başkalarına zarar vermekten kaçınmalarını tavsiye etmişti. Allah Resulü, imanın 70 küsur kısmının bulunduğunu, bunların en aşağısının yoldan geçenlere zarar verecek şeyi ortadan kaldırmak olduğunu söylerken de aynı hakikate işaret etmişti. Zandan sakının, çünkü zan sözün en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini bulmaya çalışmayın. Birbirinizin özel ve mahrem hayatını da araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin, küsmeyin. Birbirinize kin ve nefret de beslemeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun buyururken, insanların birbirine güvenini yok eden davranışlardan şiddetle sakınılmasını emretmişti. Hazreti Peygamber bu esası ihlal eden hakkındaysa şöyle buyurmuştu: İnsanların en kötüsü şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Ahzab Suresi 38 ila 48.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın

0: Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Hakka çağıran, selamete kavuşturan en güzel dosttur Kur'an. Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Nisa Suresi 71 ila 76. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin. Şüphesiz aranızda öyle kimseler var ki onların her biri savaşa gitme konusunda hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf, zafer erişse bu sefer de sizinle kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der. Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya, ganimete ulaşsaydım. O halde dünya hayatını, ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Hac Suresi 8-13. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hud aleyhisselam ve Ad kavmi ile ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'a

0: Allah'ın adıyla. Araf suresi 65. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Dedi.
1: Tevbe suresi 70.
2: Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
1: Hud suresi 50.
3: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Taha Suresi 77 ila 89. Ayetler.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı. Onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim." Musa Tur'a varınca, "Seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa?" dedik. Musa şöyle dedi: "Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim, sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim. Allah, şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık. Samiri onları saptırdı," dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız?" dedi. Şöyle dediler: "Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, 'Bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti,' dediler. Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Aşk-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Enam Suresi 80 ila 83. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz?

0: siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir. Her şeyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Yunus Suresi 57 ila 64. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar sizler de hangi şeyi yaparsanız

0: Yaptıklarınız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kıvam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı. Farklı rivayetler bulunmakla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 4. yılında Mekke'de doğduğu kanaati ağırlıklıdır. Babası Hazreti Ebubekir, annesi Ümmü Ruman binti Amir'dir. Annesi ve babası İslam'ı ilk kabul edenlerden olduğu için Müslüman bir aile ortamında yetişti. Allah katındaki makamının yüceliği ve Hazreti Peygamber'e olan sadakati sebebiyle Ayşe-i Sıddık'a diye anılır. Hazreti Peygamber ilk eşi Hazreti Hatice hayattayken ikinci bir evlilik yapmamış, onun hicretten birkaç yıl önce vefat etmesinden sonra da bir müddet evlenmemişti. Daha sonra Hazreti Sevde ile evlendi. Bir süre sonra Havle binti Hakim, Hazreti Peygamber'le yakın dostu Hazreti Ebubekir arasında bir akrabalık bağı oluşması için ona Hazreti Ebubekir'in kızı Ayşe ile evlenmesini teklif etti. Hazreti Ebubekir de bu evliliği çok arzu ettiği için Medine'ye hicretten sonra evlilik gerçekleşti. Hazreti Ayşe de Hazreti Peygamber'le evliliğinden sonra müminlerin annesi diye anıldı. Hazreti Peygamber hanımları arasında Hazreti Hatice'den sonra en çok onu severdi. Hazreti Ayşe, Uhud, Mureysi ve Hendek gazveleriyle Hudeybiye Antlaşması'nda onun yanında yer almış, ayrıca 632 yılında Veda Haccı'na katılmıştır. Hicri 5. yılı Şaban ayındaki Mureysi, Beni Mustalik gazvesi sırasında ve sonrasında gerçekleşen bazı olaylar Hazreti Ayşe'nin hayatında ve İslam tarihinde önemli bir yer tutar. Bu savaştan sonra İslam ordusu Medine'ye dönerken mola yerinde Hazreti Ayşe ihtiyacını gidermek için ordugâhtan biraz uzaklaşmış, geri döndüğünde boynundaki gerdanlığın düştüğünü fark etmişti. Bir süre sonra oraya gelen ordunun artçısı Safvan bin Muattal Hazreti Ayşe'yi gördü ve onu kendi devesine bindirip orduya yetiştirdi. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bu olayı fırsat bilerek Hazreti Ayşe aleyhine iftira ve dedikoduya başladı. Savaş dönüşü bir ay kadar hastalanan Hazreti Ayşe, kendisine yapılan bu iftirayı çok sonra tesadüfen öğrendi. Bir süre sonra vahyedilen Nur suresinin 11-21. Ayetlerinde Allah Teala yapılan dedikoduların tamamen asılsız olduğunu ve Hazreti Ayşe'ye iftira edildiğini bildirerek onu temize çıkardı. Bu olay İslam tarihinde

0: ifk hadisesi olarak adlandırılır. Hem baba evinde hem de Hazreti Peygamber'in yanında iyi bir Müslüman olarak yetişen Hazreti Ayşe, İslam'ın inceliklerini doğrudan kaynağından öğrenme imkanına sahip oldu. Medine'de hanım sahabiler Hazreti Peygamber'e genellikle onun aracılığıyla danışırlar. Hazreti Ayşe, Müslüman kadınların bilmeleri gereken birçok meseleyi doğrudan Hazreti Peygamber'den öğrenip onlara aktarırdı. Hazreti Ayşe'nin kendisine büyük yakınlık ve sevgi gösteren Hazreti Peygamber'le koşu yaptığı, onun omuzuna dayanarak Mescid-i Nebi'de mızraklarıyla savaş oyunları oynayan Habeşlileri seyrettiği ve Hazreti Peygamber'e nazlanmaktan hoşlandığı bilinmektedir. Hazreti Peygamber 632 yılı Safer ayının son haftasında rahatsızlanınca diğer hanımlarının iznini alarak Hazreti Ayşe'nin odasına geçti. Mübarek başı onun kucağındayken vefat etti ve oraya defnedildi. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra kendisini tamamen ibadete, ilme ve eğitim faaliyetlerine verdi. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber'den sonraki ilk iki halife ile münasebetleri karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde geçti. Üçüncü halife Hazreti Osman'ın 12 yıllık hilafeti döneminde onunla da umumiyetle iyi geçinen Hazreti Ayşe, bazı karar ve uygulamalarının memnuniyetsizliklere sebep olduğu son dönemlerinde onu eleştirenler arasında yer aldı. Hazreti Osman evinde muhasara altındayken hac için Mekke'de bulunan Hazreti Ayşe, halifenin şehit edildiğini ve yerine Hazreti Ali'nin geçtiğini Medine'ye dönerken öğrendi. Bunun üzerine Mekke'ye döndü. Hazreti Osman'ın öldürülmesine karşı çıkanlarla bilhassa Ümeyye oğullarının bazı mensupları Hazreti Ayşe'nin etrafında toplandı. Halifenin intikamını almak ve Müslümanlar arasındaki ihtilaflara son vermek üzere Basra'ya gitmeye onu ikna ettiler. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe ve yanındakilerin durumunu öğrenince Medine'den Irak'a hareket etti. Bunun üzerine taraflar bir araya gelip konuyu müzakere ettiler. Ancak kendilerini iradeleri dışında başlayan bir çatışmanın içinde bulan önderlik mevkiindeki sahabiler kontrolü sağlayamadılar ve böylece 656 yılında Müslümanlar arasındaki ilk iç savaş gerçekleşti. Çatışma Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında cereyan ettiği için bu savaş Cemel Vakası diye meşhur oldu. Sonunda Hazreti Ayşe tarafı savaşı kaybetti. Ancak Hazreti Ali kendisine esir muamelesi yapılmasına izin vermedi. Hazreti Ayşe'nin kısa süren bu çalkantılı dönemdeki faaliyetlerinde siyasi hesapları yoktu. Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'ın halifeliğinin son yıllarında başlayıp Cemel Vakası'yla sona eren siyasi faaliyetleri sebebiyle sonraları çok üzülmüştür. Birçok Müslümanın ölümüne sebep olan bu acı olayları yaşamaktansa daha önce ölmüş olmayı tercih ettiğini söylemiş, peygamber hanımlarının evlerinde oturmalarını emreden ayeti her okuduğunda ağlamıştır. Hazreti Peygamber'den sonra 46 yıl daha yaşayan Hazreti Ayşe, 65 veya 66 yaşında, 678 yılında, çarşamba gecesi Medine'de vefat etti. Ölümü Medine'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenaze namazı Ebu Hureyre tarafından kıldırıldı ve vasiyeti üzerine Cennetül Bakiye defnedildi. Hazreti Ayşe çok sayıda hadis rivayet etmesinin yanı sıra özellikle aile hayatı, miras ve ibadetlerle ilgili fetvalar verdi ve sık sık görüşlerine başvurulan 7 alim sahabi arasında yer aldı. Sahabenin yanı sıra tabiin neslinden de birçok öğrenci yetiştiren Hazreti Ayşe, özellikle kadınların eğitim öğretimine özel ilgi gösterdi. Hazreti Ayşe etkileyici konuşmalar yapan ünlü bir hatipti. Babasının vefatı üzerine kabri başında yaptığı dua, Cemel Vakası'ndaki hitabesi ve bazı mektupları onun edebi kabiliyetini gösteren şaheser örneklerdir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar."

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin

0: bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Zümer Suresi 73 ila 75. Ayetler.

حيث نشاء.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten yağdırdığımız yağmur sebebiyle yeryüzü bitkilerinin boy verip birbirine karışması, fakat sonunda bu canlılığın rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe dönmesi gibidir. Allah her şeye karşı kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 98.
4: De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın

0: Ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz?
1: Maide Suresi 15.
2: Ey kitap ehli! Artık size elçimiz Muhammed gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor. Birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap Kur'an gelmiştir.
1: Ali İmran Suresi 110.
3: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Zuhruf Suresi 84 ila 89. ayetler ve Duhan Suresi 1 ila 8. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız onun katındadır ve yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Onun, Muhammed'in "Ya Rabbi" demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Yusuf Suresi 1-6. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı, demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbim.

0: Rabbin seni böylece seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Hac Suresi 39 ila 41. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden

0: dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy. Eş-Şehit, gören, bilen, şahit olan. Her şeyi gören, her şeye şahit olan. Allah şahittir ki kendisinden başka ilah yok. Allah insana hidayet etmezse kimse mümin olamaz. Bir insan kelime-i şehadeti ikrar etmezse onun mümin olduğunu bilemeyiz. Bu nedenle Müslüman olmak, Allah'ın hidayetinin kulun dilinde kelime-i şehadeti söyletmesiyle neticelenen bir fiiller bütünüdür. Şehadet kelimesi şahitlikten, yani görmekten türetilmiş bir kelimedir. Bir mümin Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eder. Fakat burada şahitlik iman anlamında kullanılmıştır. Allah ise kendisi hakkında kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder. Peygamberi de. Birincide ittifakla, ikincide ise Müslümanlar arasındaki görüş ayrılığıyla birlikte her iki şahitlik de görmekle gerçekleşen şahitliklerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bilgisini anlatan isimlerden birisi bazen fiil, bazen isim şeklinde geçen Eş-Şehit ismidir. Eş-Şehit, bir şeyi gören, şahit anlamında kullanılır. Allah için kullanıldığında ise öncelikle kendisi hakkında kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eden demektir. Sufi metafizikçiler ismin bu anlamı üzerinde dururlar. Çünkü insanlar Allah'ı bilemeyecek veya idrak edemeyecek olsalar Allah mutlak anlamda meçhul mü kalacaktır? Kimse onu görmedi mi? İslam düşünürleri Allah'ı Allah bildi diyerek her şeyden önce Allah'ın kendisine dair bilgisini dini hayatın temel ilkesi haline getirdiler. Bu durumda Allah, insan onu bilsin veya bilmesin, kendisini bilen, birliğine şahit olan, kendisinden başka ilah olmadığını görendir. Öte yandan bu hakikatlere Allah'tan sonra melekleri ve sonra bütün varlıklar şahit olur. Fakat onların şahitlikleri derece derecedir. Herkes kendi makamınca ve kendi istidadı ölçüsünde bilebilir, görebilir. Bu durumda artık şehadet tam şahitlikten inanma şahitliğine doğru tenezzül ederek insana ulaşır. Bütün varlıkların Hakk'a hamd etmesi, onu tesbih etmesi, Hakk'ın kendisini övmesi ve tesbih etmesinin neticesidir. Es-Semi isminde söylediğimiz üzere yaratılmışların fiilleri Hakk'ın fiilinin yankısı olarak ortaya çıkar. Sufi metafizikçiler buna tecelli demişlerdir. O halde Eş-Şehid'in birinci anlamı budur. Allah kendisine şahittir ve bu şehadet için kimsenin şahitliğine ihtiyacı yoktur. Bu durumda insan kelime-i şehadetle bir iş ihdas etmez. Tabir yerindeyse sadece cemaate katılır. Herkes kendi ölçüsünce şahitken, insan da yükümlü ve nispeten iradeli bir varlık olarak bu birliğe şahit edecektir. Allah ispat eder, ispat edilmez derken Konevi bunu kasteder. Bu ismin birinci anlamı, daha doğrusu Allah'ın zatı ile ilgili kısmıdır. Bunun yanı sıra ismin bir de yaratılmışlarla ilişkisi vardır. Bu yönüyle Eş-Şehit, yarattıklarının yaptığı hayır ve şerleri

kısaca onların bütün fiillerini gören demektir. Bu anlamıyla Eş-Şehit, El-Basir veya El-Alim isimleriyle, daha çok da El-Habir ismiyle ilgili ve onunla müteradiftir. Bununla birlikte Müslüman metafizikçiler buradan hareketle önemli neticeler çıkarmışlardır. Bunlardan birisi Allah'ın varlığının veya birliğinin veya onunla ilgili herhangi bir durumun kendisini idrak eden insandan önce gelmesidir. Allah ezelde vardır ve her zaman vardır. İnsansa zamanlı bir varlık olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte insan algısı Allah'ı herhangi bir bilinen gibi sayarak onu birleyen kendisiymiş gibi düşünür. Böyle bir algıya karşı Müslüman metafizikçiler Allah'ı kendisi bildi, kendisi birledi diyerek yol gösterir. İnsan sadece bu birliği müşahede etmekle muvahhid haline gelebilir. İnsan tevhidi ve Hakk'ın övgüsünü alemdeki her şeyin tesbih ettiğini, her şeyin ona şahitlik ettiğini müşahede eder. Bunun bir kısmını naslardan öğrenirken, bir kısmını da nasların tefsiri ve teyidi olmak üzere müşahede ile idrak edebilir. Bu durumda alem bütün olarak Allah'ın varlığına şahitken, aynı zamanda alem içindeki her şey de Allah'a bir delil ve şahittir. Bütün bunlarla şahitlik bilgi olmak üzere kalmaz. Aynı zamanda alemdeki her şeyin birbiriyle irtibatı bir şahitlik ilişkisine dönüşerek birbirine yönelen bir muhtevaya kavuşur. Bütün alem birbirine şahittir ve her şey ötekinin delilidir. Bunlar Eş-Şehit isminin insanda ve alemde iltizam ettiği marifettir.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmamız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.

0: ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Fatır Suresi 27 ila 37. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar.

0: Onlar var, simsiyah taşlar da var. İnsanlardan yeryüzünde hareket eden, diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar var. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim," diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: "Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Celle Celalü, Peygamberi Davud Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmaktadır:
3: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
2: Bakara Suresi 251.
4: Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir.
2: Enbiya Suresi 78.
0: Davut ve Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.

0: Maide Suresi 78.
1: İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ra'd Suresi 38 ila 43. ayetler.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin, vadenin bir yazısı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap Levh-i Mahfuz onun yanındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, göstermeden senin ruhunu alsak da, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah'a aittir. O her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. İnkar edenler sen peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap, Kur'an bilgisi bulunanlar yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd ederim.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. De ki hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer.

فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. İnsan Suresi 23 ila 31. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir.

0: sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Gayb, yaratılmışlar için geçerli.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir. Her şeyden haberdardır. İnsan yaratılışının bir gereği olarak bilemediklerini ve göremediklerini keşfetmek ister. Ancak ne kadar uğraşsa da insanın yetilerinin ve gücünün bir sınırı vardır. İşte bu sınırın ötesi onun için gayiptir. İnsanın bilemediği konulardaki bilgiyi edinme yollarından biri bunları bilenden haber alarak öğrenmesidir. Mesela insan tanık olmadığı bir olayı tanıklarından öğrenebilir. Bir beşer olarak peygamber de görmediği, bilmediği, hissetmediği şeyleri Allah'ın ona bildirmesiyle bilebilir. Bir diğer irade sahibi ve sorumlu bir varlık grubu olarak cinler için de durum böyledir. Kur'an'ın indiği dönemde müşrikler cinlerin gaybı bildiğine inanmaktaydılar. Kur'an, müşriklerin cinlerde böyle bir güç olduğu inancını da reddetmiştir. Allah bilmelerine izin vermedikçe cinler de gaybı bilemezler. Hazreti Süleyman'ın vefatını konu alan ayetlerde Kur'an bunu delillendirir. Cinler uzun süre değneğine dayanmış halde kalan Hazreti Süleyman'ın öldüğünü bilememişlerdi. Tahta kuruları değneği kemirmiş ve ancak değnek Hazreti Süleyman'ın cansız bedenini taşıyamaz olduğunda onun öldüğünü anlamışlardı. Resulullah'a gelen vahiy sırasında da cinler bilgi edinmek için vahyin bilgisine ulaşmak istemişlerdi. Fakat Allah onları engellemiştir. Her şeyi bilen ve bilgisinin sınırı olmayan yalnız Allah'tır. İnsanın bilemeyeceği gaybi konular Hazreti Peygamber'le onu ziyarete gelen bir bedevi arasındaki konuşmada şöyle açıklanmıştır. Bedevi, "Toprağımız kurudu. Ne zaman yağmur yağacak? Eşim hamile. Ne zaman doğum yapacak? Nerede doğduğumu biliyorum. Nerede öleceğim? Bugün ne yaptığımı biliyorum. Yarın ne yapacağım? Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sormuştu. Bunun üzerine Allah da kudretini ve gayba ilişkin bu konuları hiç kimsenin bilemeyeceğini şu ayetle bildirmiştir. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Yukarıdaki ayette söz konusu edilen beş husus, bir hadiste bilinmeyen beş konu, mukayyabat-ı hamse ile ilişkilendirilmiştir. Bu konudaki rivayetlerden birine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği şeyler bağlamında ayetteki bu beş konuyu dile getirmiştir. Buna dayanarak kimi bilginler bunları sadece Allah'ın bildiğini belirtmiştir. Ancak bazı alimler farklı fikirler ileri sürmüştür. Bu farklılığın temel nedeni ayetteki "yağmuru Allah yağdırır" ifadesidir. Ayette yağmurun yağacağını sadece Allah bilir denmemiştir. Nitekim Allah'ın yağmuru ne zaman yağdıracağı, yağmur yağmadan önce belli işaretlerle tahmin edilebilir. Aynı şekilde ayette Allah rahimlerdekini bilmektedir denilmiş. Ancak bu bilginin ona özel olduğu belirtilmemiştir. Nitekim kendi dönemindeki bilimsel gelişmelere dayanarak İmam Maturidi, rahimlerdeki bebeğin kız mı erkek mi olduğunun çeşitli işaretler yoluyla tespit edilebileceği fikriyle bu konuda farklı görüş serdetmiştir. O, rahimlerde olup da sadece Allah'ın bildiği şeyin, bebeğin ilk aşamasından son aşamasına gelinceye kadar geçen evreler olduğunu söylemiştir. İnsanın kıyametin ne zaman kopacağını, ne zaman öleceğini ve yarın ne elde edeceğini bilemeyeceği ise özellikle belirtilmiştir. Maturidi, bilinemeyecek beş şeyden kastedilenin bunların mahiyeti olduğu görüşündedir. Peygamberimizin muhatabı olan müşrikler ona inanmak için onun normal insanlardan farklı, üstün özelliklerinin olması gerektiğini ileri sürmüşlerdi. Onlara göre Allah'ın gönderdiği elçi altından bir eve sahip olmalı, göğe çıkıp kitap getirmeli ya da iddia ettiği gibi azap olarak göğü parça parça üzerlerine indirmeliydi.
Yüce Allah da Kur'an'da onların iman etmesinin önündeki engelin bir beşer peygamberi kabul etmemeleri olduğunu belirtmiştir. Oysa yeryüzünde vahyin muhatabı insan olduğu için onlara da beşer bir peygamber gönderilmiştir. Beşer bir elçinin vahiy alma ve onu tebliğ için sahip olması gereken nitelikler dışında olağanüstü özellikleri yoktur. O da diğer yaratılmışlar gibidir. Ve Allah bildirmedikçe geleceği bilemeyeceği gibi geçmişi de bilemez. Mesela Hazreti Adem'in yaratılışı ve bu sırada melekler arasında geçen tartışma Hazreti Peygamber'in görmediği bir olaydır. Bu yüzden Peygamberimizin kendiliğinden bunu bilmesi mümkün değildir. Bu bilgi ona vahiy ile bildirilmiştir. Kur'an'da bu durum şöyle anlatılır. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Sevgili Peygamberimiz geçmiş kavimlere dair olaylar hakkında da vahiyle bilgi sahibi olmuştur. Şu ayetler bunu anlatır. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahyettik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Bizzat tanık olmadığı bu olaylara Hazreti Peygamber'in kendi çabasıyla bilme gücü yoktur. Beşer bir elçi için gelecekteki olaylar da bilinmezdir. Allah dilemedikçe elçinin hayrı elde etmeye ve zararı uzaklaştırmaya gücü yetmez. Bunun için Allah kıyametin saatini soran müşriklere Allah Resulü'nün şöyle söylemesini ister. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu sebeple insan güçsüzlüğünün farkında olmalıdır. Allah imkan vermedikçe insan kendi başına gaybın bilgisini edinemez. Bu gerçeği bir kenara bırakarak gelecek hakkında kesin beklentilere giren müşrikleri Kur'an şöyle eleştirmiştir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Müşriklerin Hazreti Peygamber'e madem peygamber olduğunu iddia ediyorsun o zaman bize kıyameti bildir bakalım demesi üzerine ise şu ayet inmiştir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar.

sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Başkalarının yüreğindeki imanı veya küfrü de kimse bilemez. Kur'an'da bu konu yine vahiy alan bir elçinin dilinden anlatılmıştır. Hazreti Nuh aleyhisselam, kendisinin insanüstü özellikleri olmadığını, gaybı bilmediğini ve toplumunun inkar edenleri hor gördü diye Allah bazı insanlara imanı nasip etmeyecektir şeklinde konuşamayacağını söyler. Hazreti Nuh'tan kendisini izleyenleri, iman edenleri beyanlarına ve davranışlarına göre değerlendirmesi istenir. Onların içinde olanı Allah bilmektedir ve Allah onları imanlarına göre değerlendirmektedir. Benzer bir durum Hazreti Peygamber'in hayatında da karşımıza çıkmaktadır. Bir defasında müşrikler, "Muhammed doğruyu bilir ve söyler. Hangimizin iman ettiğini, hangimizin de inkar ettiğini açıklasın," demişlerdi. Bunun üzerine Allah, insanın kalbinde iman mı, küfür mü bulunduğunu Hazreti Peygamber'in de bilemeyeceğini belirtmiştir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah gaybı bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Ayet bunu ancak Allah'ın seçtiği elçilerine vahiy ile açabileceğini vurgular. Ayrıca ayete göre vahiy de sadece elçilere gönderilir.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı. Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir. Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün.

0: İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Şuara Suresi 197 ila 212. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü peşin veya bilmeden hüküm vermemek gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Mü'min Suresi 83. Ayet.
4: Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince sahip oldukları bilgiyle şımardılar ve onları alaya aldılar. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarıverdi.
3: Hucurat Suresi 6. Ayet.
5: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
3: Lokman Suresi 20. Ayet.
6: Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.
3: Hac Suresi 8 ve 9. Ayetler.
7: İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Maide Suresi 57 ila 60. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edilenleri

0: ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan ilahi kitaplara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimselerle şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Bakara Suresi 114 ila 117. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğuda, batıda, tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Allah çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. Hayır, göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi ona boyun eğmiştir. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki senin arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır.
3: Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt. Kalp

0: Kederlere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Âl-i İmran Suresi 26 ila 29. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmamız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulağım Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle

Allah Teala şöyle buyuruyor. De ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka Tanrı yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar nice peygamber geldi. Her birisi gönderilmiş olduğu topluma karşı görevini hakkıyla yaptı. Kimileri peygamberlerine ve getirmiş oldukları ilkelere gönülden inandılar. Hayatlarını bu ilkelere göre şekillendirdiler. Güzel ahlakı kuşanıp dünyada ve ahirette huzura ve mutluluğa erdiler. Kimileri ise kendilerine rehberlik etmek için gönderilen peygamberleri kabul etmeyip heva ve heveslerine tabi oldular da kendilerine yazık ettiler. Nihayetinde Allah kıyamete kadar gelecek tüm insanlara son peygamberini Hazreti Muhammed'i gönderdi. Göklerin ve yerin sahibi, kendisinden başka Tanrı'nın olmadığı, canlılara hayat veren ve ecelleri geldiğinde canlarını alan Allah'ın kullarına gönderdiği son elçi Hazreti Muhammed'dir. Ondan önceki peygamberler bir kavme veya bir topluma gönderilmişken, o tüm insanlığa gönderilmiştir. Ondan önceki peygamberlerin peygamberliği belli bir döneme aitken, onun risaleti evrenseldir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir. Yani okuma ve yazma bilmemektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ne onun tarafından yazılmış, ne de o Kur'an'ı bir başkasından öğrenip yazmıştır. Hazreti Muhammed'in son peygamber, Kur'an-ı Kerim'in son ilahi kitap olarak gönderilmesiyle beraber eski dinler, eski kitaplar geçerliliklerini kaybetmişlerdir. Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlar, İslam diniyle Allah'a, onun emir ve yasaklarına canı gönülden bağlanmaya ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeye davet edilmiştir. Artık kim Allah'a ve Resulullah'a iman eder ve ona tabi olursa en doğru yola, yani İslam'a kavuşmuş olur. Kim de Allah'a iman etse dahi Resulullah'a iman etmeyip ona tabi olmazsa, o zaman doğru yoldan sapmış, kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olur.

0: gününde onun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de onun kudretinin kanıtlarındandır. O dilese rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Kamer Suresi 1-17. Ayetler.

اقتربت الساعة وانشق القمر.

نذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نذر.

فكيف كان عذابي ونذر.

0: المدكر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler, bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler. Ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz

0: Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi, inkar edilen kimseye, Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan, benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. A'raf Suresi 148 ila 151. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavmi onun Tur'a gitmesinin ardından zinet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? Böyleyken onu ilah edindiler de zalim kimseler oldular. İsrailoğulları yaptıklarına pişman olup gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Öfkesinden levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttu. Onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ey anam oğlu dedi. Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, güneşin hareketini ve yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Furkan Suresi 61. Ayet.
3: Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.
1: Yasin Suresi 38. Ayet.
4: Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir.
1: Enbiya Suresi 33. Ayet.
5: O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Rum Suresi 20 ila 27. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, İlahi ya Rab, vahiy suretiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimizin şahsında bize indirdiğin müminler için rahmet, müminler için şifadır diye tanıttığın Kitab-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'e tereddütsüz bir şekilde iman etmeyi, Kur'an-ı Kerim'in muhtevası hakkında en küçük bir şüpheye düşmeden onun mutlak hakikat olduğunu görmemizi, anlamamızı ve buna göre de ona sahip çıkmamızı nasip eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Veysel Işıldar. Rahman Suresi 1-28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denize salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Zuhruf Suresi 1-16. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an ile uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çipleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendisinin saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. Ona ne verecektin? Abdullah İbni Amir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. O zamanlar henüz çocuktum. Oynamak için sokağa çıkmıştım. Annem, "Abdullah, buraya gel, bak sana ne vereceğim," diye beni çağırdı. Peygamber Efendimiz anneme, "Ona ne verecektin?" diye sordu. Annem de, "Bir hurma verecektim," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem anneme şunu söyledi: "Eğer çocuğa bir şey vermeseydin, senin hakkında bir yalan söyledi," diye yazılacaktı.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu

Okuyan Numan Akbaş. Nur Suresi 30 ile 31. Ayetler.

0: Ben Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkeklere söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, zinet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Haşr Suresi 11 ila 16. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der.

0: İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, hayata, insana saygı ve insan haklarına tecavüzle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 92. ayet.
3: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Şuara suresi 183. ayet.
4: İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: Nisa suresi 93. ayet.
5: Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. ayet.
3: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mansur Sağır. Ali İmran Suresi 164. ayet, Tevbe Suresi 126 ila 129. ayetler ve Ahzab Suresi 40. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Bakara Suresi 261 ila 265. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Ebul Havra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne ezberledin diye sordum. Dedi ki, ondan şunu ezberledim. Seni şüphelendiren şeyleri bırak, şüphelendirmeyenlere bak.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Müslümanlar harama düşmemek için son derece dikkatli davranmalı, hatta haram mı yoksa helal mi olduğu belli olmayan şüpheli şeylerden bile kaçınmalıdırlar. Zira seni şüphelendiren şeyleri bırak, şüphelendirmeyenlere bak sözü her zaman akılda tutulması gereken nebevi bir düsturdur. Böylece onlar kendilerine korunaklı bir yer edinecek, haramdan uzak yaşama imkanına kavuşacaklardır. Resulullah'ın benzetmesiyle sürüsünü koruluğun etrafında otlatan bir çobanın koyunlarını oraya kaçırması nasıl muhtemelse, şüphelere dalan bir kimsenin de harama düşmesi aynı şekilde muhtemeldir. Şüpheli şeylerden kaçınmak oldukça önemlidir. Ancak bazı insanlar boş yere şüpheye düşerek helal rızıkları da hemen terk etme eğilimine girebilmektedirler. Nitekim, ey Allah'ın Resulü, yeni Müslüman olan kimseler kesilmiş et getiriyorlar. Ancak bu hayvanlar kesilirken besmele çekilip çekilmediğini bilmiyoruz diyen sahabilere Hazreti Peygamber, siz Bismillah deyin ve yiyin buyurarak bunun peşine düşülmesi gereken bir şüphe olmadığına işaret etmiştir. Netice olarak helal ve haram sınırları Allah'ın kullarına bahşettiği sınırlardır. Bunlar insanları kötü şeylerden uzaklaştırmakta ve onları iyi olana çağırmaktadır. Allah kulları için bu sınırları hududullah çizmiş, bunlara riayet edenler için mükafat vaat ederken çizgiyi aşanlar içinse alçaltıcı bir azabın var olduğunu haber vermiştir. Allah sınırlarını gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Resulü aracılığıyla kullarına bildirmiş, her ne şekilde olursa olsun bunları aşmayı yasaklamış, insanların kendi arzularına göre şu helaldir veya şu haramdır demelerini de açık bir şekilde kınamıştır. Öte yandan dinimizde insanların kendi yorum ve tevilleriyle haramların içini boşaltmamaları, helal olan şeyleri kendi nefislerine haram kılmamaları istenmiştir. Haram olduğu belirtilmeyen, başka bir deyişle, hakkında herhangi bir hükmün indirilmediği konularınsa mübah kabul edilmesi, daha fazla kurcalanmaması öngörülmüştür. Bir müminin ebedi saadetini tehlikeye sokacak olan haramlardan kaçınması son derece önemlidir. Allah Resulü, ümmetini sadece haramlardan değil, şüpheli şeylerden de sakındırmıştır. Çünkü şüpheli şeyleri işlemekte mahsur görmeyen bir kişi adım adım harama yaklaşır ve belki de bilmeden harama düşebilir. Ancak şüpheli şeylerden kaçınmak, her şeyi önce şüpheli diye tasavvur edip sonra da ondan uzaklaşmak, üstelik bu davranışı dini bir erdem olarak kabul etmek anlamına gelmez. Çünkü bu tür davranışlar belki de helal olan her şeyden şüphe duymak ve hayattan tamamen soyutlanmak demektir. Bir tür vesvese veya evham diye nitelenebilecek olan bu tutum, İslam'ın kesinlikle onaylamadığı bir tavırdır. Dinin özünü teşvik eden helal ve haramlar, Allah Teala'nın kullarının ebedi saadeti için koymuş olduğu ve aşılmamasını emrettiği sınırlardır. Helal ve haramlara dikkat edilmek suretiyle hem Allah'ın dininin ilkelerine sadık kalınmakta, hem de can, akıl, nesil ve mal gibi dinin temel amaçları zarurat-ı hamse korunmuş olur ve bunlara yönelik ihlaller engellenmiş olmaktadır. Allah'ın koyduğu sınırlara riayet edilen bir dünyada insanlar can ve mal güvenliği kaygısından uzak, nesillerini muhafaza ederek ve her türlü haksızlığın engellendiği bir hayata sahip olacaklardır. Böylece toplumda yaşanan güvenlik endişeleri ve helal-haram dengesinin kurulamamasından kaynaklanan bütün ciddi sıkıntılar ortadan kalkacak, aranan huzur ve mutluluk elde edilebilecektir. Sayısız helale karşı sınırlı haramların belirlenmesinde insanların can, mal, akıl gibi temel haklarının muhafazasının yanında farklı amaç ve faydalar, çeşitli hikmetler de gözetilmiştir. Nitekim helal ve haramlar konusunda belirleyici olan hususlara bakıldığı zaman, insanların hoşlandığı tabiatı itibariyle temiz, iyi, güzel yararlı olan tutum ve davranışlar helal kılınırken, kötü, pis ve zararlı olabilecek sınırlı bir takım şeyler haram sayılarak yasaklanmıştır. Münker, habis, batıl olarak nitelenen haramların yerine maruf, tayyip ve hak olan helaller konulmuştur. İnsan bu sınırlı haramlardan uzak durarak Allah'ın emrettiği şekilde oldukça geniş olan helal dairede yaşamak suretiyle kulluk sınavını geçip dünyevi ve uhrevi saadete nail olabilecektir.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an eşsizdir.
3: De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Kehf Suresi 71-82. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi. Adam, sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedin mi dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin

0: sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arş kavramına ilişkin şu ayetleri beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf suresi 54. ayet.
3: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan geceyi kendisine durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
1: Mü'minun suresi 116. ayet.
4: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.
1: Me'ariç suresi 4. ayet.
5: Melekler ve ruh, Cebrail, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir.
1: Rad suresi 2. ayet.
6: Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Tegabun Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya suresi 87 ve 88. ayetler. Hazreti Yunus'un duası.
3: Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştıramayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde,
4: senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum
3: diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Emin Mülayim. Zümer Suresi 71 ila 75. ayetler.

من الحق وقضي بينهم بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve tüm inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Allah'a verdiği sözde duran yiğit. Peygamber Efendimizin hizmetkarı Enes İbni Malik radıyallahu anh amcasını anlatıyor. Amcam Enes İbni Nadr radıyallahu anh Peygamber Efendimizle birlikte Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Bu ona çok ağır geldi. Bu sebeple bir gün Resul-i Ekrem'e şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah Teala onlarla yapılacak bir savaşta bulunmama izin verirse, o zaman neler yapacağımı da elbette görecektir." dedi. Daha başka neler yapacağını söylemeye çekindi. Bir süre sonra Uhud Savaşı çıkınca amcam Peygamber Efendimizle birlikte bu savaşa katıldı. Bu savaşta Müslümanlar bozguna uğrayınca amcam arkadaşlarını kastederek "Rabbim" dedi, "Müslümanların yaptıklarından dolayı özür beyan ederim. Müşriklerin yaptıklarından da uzak olduğumu arz ederim." Ardından kılıcını çekip düşmana doğru yürümeye başladı. O sırada Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh'la karşılaştı. O da bozguna uğrayanlar arasındaydı. Amcam ona, "Nereye gidiyorsun Sa'd?" "İşte cennet. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki

Dağının eteğinde ben cennetin kokusunu alıyorum dedi. Savaştan sonra Sa'd İbni Muaz Peygamber Efendimiz'e bu olayı anlatırken, ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım diye üzüntüsünü belirtti. Enes İbni Malik sözlerine şöyle devam etti. Amcam düşmana doğru ilerledi ve sonunda şehit oldu. Onu bulduğumuzda vücudunda 80'den fazla kılıç, mızrak ve ok yarası vardı. Mekkeli müşrikler amcamın bazı organlarını kesmişlerdi. Bu yüzden onu kimse tanıyamadı. Halam Nadr kızı Rübeyi onu vücudundaki benden veya parmak uçlarından tanıdı. Kanaatimizce şu ayet amcam ve amcam gibiler hakkında inmiştir. Müminler içinde öyle yiğit erler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi verdiği sözü yerine getirdi, kimi de sırasını beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde değiştirmemişlerdir.

Kral Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Muhammed Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: Memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enam Suresi 1-10. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim Hak, Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik. Ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Eğer onu peygamberi bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinde yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Kehf suresi 83 ila 101. ayetler arası.
5: Ey Muhammed! Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada

0: kafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik. Zülkarneyn, her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür, o da kendisini görülmedik bir azaba uğratır dedi. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapmak karşılığında sana bir vergi verelim mi? Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım dedi. Bana yeterince demir madeni getirin dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince körükleyin dedi. Demiri eritip kor gibi yapınca da bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi, kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir dedi. O gün biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. O gün cehennemi, gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. İsra Suresi 70 ila 77. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun. Biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada körlük ettiyse, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. Onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. Eğer böyle yapabilselerdi, işte o zaman seni dost edinirlerdi. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin. İşte o zaman sana hayatın da ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın. Seni o yerden, Mekke'den sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Bunu yapabilselerdi, senin ardından orada pek az kalırlardı. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin. Allah'ım aminlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Zaten aminin anlamı Allah'ım duamızı kabul ettir. Allah'ım dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım yakarışımızı kabul eyle. Allah'ım rükûmuzu kabul eyle. Allah'ım secdemizi kabul eyle. Allah'ım kıraatimizi kabul eyle. Allah'ım niyetimizi kabul eyle. Allah'ım tövbelerimizi kabul eyle. Allah'ım kul hakkından uzak eyle. Allah'ım yetim hakkından uzak eyle. Allah'ım kötü hale düşmekten uzak eyle. Allah'ım kötüye rastlamaktan uzak eyle. Allah'ım kötülük vermekten uzak eyle. Ya Rabbi hastalar vardır şifa bekleyen evlerinde. Hastanelerde şu an bizi izleyen Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Şafi diyen kişiler vardır. Çocuk büyük, küçük büyük kim olsa olsun erkek veya kadın İsmi Azam'ın hürmetine, Esman hürmetine, tecellilerin hürmetine bütün hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Şifa ver ya Rabbi. Şifa ver ya Rabbi. Hem maddi hem manevi hastalıklarımıza, düşkünlüklerimize şifa ver ya Rabbi. Büyüklerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin Allah'ım. Senden başka hiçbir ilah yok. Bu imanımızı kabul eyle ya Rabbi. Sen, beni sen yarattın. Benim tek Rabbim var, o da sensin. Bu imandan ayırma ya Rabbi. Gücüm yettiği kadarıyla senin yolundayım. Bu yolda yürümeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu yoldan düşürme ya Rabbi. Düşürme ya Rabbi. Düşürme ya Rabbi. Bizleri Kur'an'a talebe Muhammed Mustafa'ya ümmet eyle ya Rabbi. Ümmet eyle ya

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
1: Aşr-ı Şerif Okuyan Fatih Bal Nisa Suresi 38-42. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör

Haşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Tekvir Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salı verildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir silenlere, akıp gidip kaybolanlara. Andolsun yöneldiği zaman geceye. Andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Mürselat Suresi 41 ila 50. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Şüphesiz biz, iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün, vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün, vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün, vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Kehf suresi. Kendisinde mağaranın zikredildiği sure. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kalpler ancak Allah'ın adını duymakla mutlu olur. Sırlar ancak Allah'ı bulmakla aydınlanır. Ve ruhlarsa sadece Allah'ın celalini müşahede etmekle neşelenir. Bismillah cümlesini duymak, kalpler için rahatlık ve aydınlık, ruhlar için şifa ve devadır. Bismillah, ariflerin gıdasıdır. Onunla zorlukları ve sıkıntıları ortadan kalkar. Onunla baki olur ve özgürlüğe kavuşurlar. Kehf Suresi 1. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, o Allah'a mahsustur ki, içinde hiçbir tutarsızlık olmayan kitabı kuluna indirdi. Hamd, burada şükür anlamında kullanılmışsa, kitabın indirilmesi Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi demektir. Sevgili de sevgilinin mektubu en kıymetli şey ve en değerli hediyedir. O, sevgiliye olan nimetinin kemalindendir. Allah peygamberini kulu diye isimlendirdiyse eğer, bu kitap Allah'ın ona en kıymetli nimetlerindendir. Çünkü Allah kimi kulu diye isimlendirirse onu seçkinler zümresinden kılar. Hamd bu ayette methetmek anlamında olursa, buradaki durum emrin, yasağın,

an ve irade ettiği şey hususunda hükmün kendisine ait olduğu el-Melik olan Allah'ın övülmesi manasında olur. Allah bu kitapta mevcut olan hükümleri kulları için hazırlamıştır. Hazreti Peygamberi ise kendi hazlarından uzaklaşıp rububiyet haklarını yerine getirerek bütünüyle Allah'a yöneldiği için kulu diye isimlendirmiştir. Kehf Suresi 2. Ayet. Dosdoğru olarak kendi katından şiddetli bir azapla uyarman ve hayırlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafatın bulunduğunu müjdelemek için indirmiştir. Dosdoğru olarak ifadesiyle taarruz ve çelişkiden korunmuş olduğu kastedilmiştir. Kur'an, aziz bir Rab'den gelen izzetli kitaptır. Şiddetli bir azabın dünyadaki karşılığı ayrılık, ahiretteki karşılığı ise ateşte yanmaktır. Bir yoruma göre o, Allah'tan uzaklık ve onun gazabına maruz kalmaktır. Ayetin anlamı, onları şiddetli bir azapla uyarman için demektir. Salih amel, kabule elverişli amel demektir. Buysa emredildiği şekilde yerine getirilen ameldir. Bir yoruma göre salih amel, halisane olan ameldir ve sahibi bu amelde hasbidir. Bir başka yoruma göre salih amel, sahibinin dünyalık bir haz olarak karşılık almada, makam mevki sahibi olmada, insanları lider olarak emrine uydurmada ve bunun gibi şeylerde telaşa düşmediği ameldir. Müjde, ayette böyle insanlar için güzel bir ecir olacağı anlamında geçmiştir. Ecre hasen, sahibinin amelini soruşturmak istemesine izin vermez. Bir yoruma göre ecre hasen, amelin miktarına fazla gelen ödül demektir. Bir başka yoruma göre ise, sahibine ödül olarak kusurunun hatırlatılmaması ve amelindeki eksikliklerin örtülmesidir. Kehf Suresi 3. Ayet. Orada sürekli kalırlar. Bu müjde, bu nimetin kesilmeyeceği ve sürekli olacağı şeklindedir. Müjdenin en büyüğü budur. Kehf Suresi 4. Ayet. Bir de Allah çocuk edindi diyenleri uyarman için. Kehf Suresi 5. Ayet. Bu hususta ne kendilerinin bir bilgisi vardır, ne de babalarının. O ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Sadece yalan söylüyorlar. Onların böyle kötü söz söylemelerinin nedeni Allah'ın vahdaniyetini bilmemeleridir. Kuşkusuz onlar bu cehaleti atalarından miras edinmişlerdir. Yılan ancak yılan doğurur. Onların kelimeleri mana bakımından değersizleşince günah bakımından büyümüştür. İzin verilmemiş bir sözü söyleyen kimseye böyle bir nitelik bulaşır. Vaktinden önce konuşan kişi bu insanların arasına dahildir. Kehf Suresi 6. Ayet. Neredeyse Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek kendini mahvedeceksin. Hazreti Peygamber çok şefkatli olduğu için onların imandan yüz çevirmeleri mahzun olmasına yol açıyordu. Allahsa zahirde ikaza benzeyen bir şeyle ona hali kolaylaştırmıştır. Sanki ona şöyle demiştir: bütün bunlar niçin? Onların yüz çevirmesinin bizim nezdimizde bir değeri yoktur. Dinde de bundan doğan bir zarar yoktur. Bundan sana bir sorumluluk yoktur. Bir yorumda şöyle denilir: Allah takdirin cereyanını peygambere göstermiş ve onların kafir olması şeriatta kendilerine yasaklanmış olsa bile hakikatte Hakk'ın muradının böyle olduğunu öğretmiştir. Kehf Suresi 7. Ayet. Kuşkusuz biz yerin üstünde bulunan her şeyi yeryüzünün ziyneti kıldık. İnsanların hangisinin daha güzel iş yapacağını imtihan edelim diye. Yeryüzünde ziynet olan nesneler gözle görülenlerdir. Yeryüzündeki ziynet olan akıllı varlıklar, söz gelişi velilerse sırlarla idrak edilir.
Çünkü toprakların değeri

0: onlarda yetişen şeylerle belli olurken, meskenlerin süsü ise o meskenlere yerleşenlerle belli olur. Bir yoruma göre, ibadet edenler dünyanın ziyneti ve süsüdür. Marifet ehli ise cennetin süsüdür. Veliler yeryüzünün ziynetiyken, onlar yeryüzünde bulunanlar için emniyet demektir. Bir yoruma göre tevhid nurları muvahhidlerin yani birleyenlerin sırlarında şimşek gibi ışıldarsa, bütün ufuklar onların ışıklarıyla parıldar. İnsanların hangisinin daha güzel iş yapacağını imtihan edelim diye. Ameli en güzel olan, niyeti en düzgün ve vicdanı en ihlaslı olandır. Bir yoruma göre amel bakımından onların en iyisi, en çok muhasebe edenidir. Nefsinin muhasebesi olmayanın sevabı yoktur. Bundan daha üstün, hatta bu konuda daha öncelikli olansa şudur. İnsanlar arasında amelce en iyisi, fiilini en küçük gören ve ibadetini en değersiz sayan kişidir. Bunun sebebi amelindeki kusurlarını ve Allah'ın emrinin hakkıyla layık olduğu şeyin karşısında kendi fiillerinin noksanını görmedeki titizliğidir. Bir yoruma göre kişinin amellerinin en güzeli amellerine değersizlik ve küçümseme gözüyle bakmasıdır. Şair şöyle der: onun fiilinin en büyüğü ve en kıymetlisi yapmış olduğu işi küçümsemesiydi. Bunun anlamı şudur: onun yaptığı fiilden daha büyük olanı, ki o da ihsan ve cömertliğidir, cömertçe verdiği ve ihsan ettiği şeyi azımsaması ve değersiz saymasıdır. Kehf Suresi 8. Ayet. Şüphesiz biz yeryüzünde onları kupkuru bir toprak yapacağız. Yeryüzündeki her şeyin onun süsü olduğu şimdi için geçerlidir. Gelecekte yok olacağını bildirmiş olmakla onun değerini çekip aldı.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşrı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Câsiye Suresi 27 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Nur Suresi 46 ila 50. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerindeyse boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüte mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hud Suresi 36 ila 41. Ayetler.

إنهم مغرقون ويصنع

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. Nuh, binin ona, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bozgunculuk kavramıyla ilgili şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kasas Suresi 84. Ayet.
2: Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.
1: Maide Suresi 64. Ayet.
3: Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.
1: Nahl Suresi 88. Ayet.
4: İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah İtil. Bakara Suresi 164 ila 167. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz

0: Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle, denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip, kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar, aralarındaki bütün bağlar kopacaktır. Uyanlar şöyle derler: keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Mü'min Suresi 1-9. Ayet.

الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük bir başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.

Aşırı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Kehf Suresi 32 ila 41. Ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara şu iki adamı örnek ver. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk. Her iki bağda meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Bu iki bağın arasında

0: ağzından bir de nehir fışkırtmıştık. Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki, benim malım seninkinden daha çok. Adamlardan yana da senden daha üstünüm. Derken kendine zulmederek bağına girdi, şöyle dedi. Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum. Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni eksiksiz bir insan şeklinde düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde maşallah, kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya, eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de, bağ kupkuru ve yalçın bir toprak haline geliverir. Ya da suyu çekiliverir de, bırak bir daha bulmayı, artık onu arayamazsın bile. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın hayatı. 4. bölüm. Sarayın duvarları arasında ve meydandaki büyük yüzleşme. Musa ve Harun Firavun'un huzuruna çıktı. Mesaj netti. İsrailoğullarına zulmü bırak, onları bizimle gönder. Firavun soğuk ve kibirli bir şekilde onların Rabbinin kim olduğunu sordu. Musa sakin ve açık bir cevap verdi. Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, onu yoluna sevk eden Allah'tır. Bu cevap sadece bir inanç beyanı değildi. Kainattaki düzeni işaret eden bir akıl yürütmeydi. Yeryüzünün beşik gibi hazırlanışı, yolların açılışı, gökten suyun inişi, bitkilerin çeşitliliği. Musa, tevhidi, varlığın delilleriyle konuştu. Firavun konuyu farklı bir yöne çekti. Geçmiş kavimlerin ne olacağını sordu. Musa bilgiyi Allah'a havale etti. Onların ilmi Rabbimin katındadır. Bazen tartışma hakikati aramak için değil, muhatabı dağıtmak için yapılır. Musa bu tuzağa düşmedi. Mesajı ana eksende tuttu. Firavunsa asıl korkusunu açığa vurdu. Bize yurdumuzdan çıkarmak mı istiyorsun? Bu bir sihir mi? Karar verildi. Bir buluşma, bir meydan, halkın toplanacağı bir gün, bayram günü, kuşluk vakti. Firavun sihirbazlarını çağırdı. Bu mücadeleyi bir gösteriye çevirmek istedi. Meydan doluydu. Halk kuşluk vaktinde toplanmıştı. Firavun otoritesini kalabalığın gözü önünde tahkim etmek istiyordu. Sihirbazlar hazırlandı. Musa'ya sordular. Sen mi başlayacaksın, biz mi? Musa onların başlamasını söyledi. İpler atıldı, sopalar atıldı, göz boyandı. Hareket varmış gibi göründü. Kalabalık etkilendi, heyecan yükseldi. Musa'nın içine bir an endişe düştü. Bu peygamberin insan oluşuydu. Fakat vahiy geldi. Korkma, sen daha üstünsün. Musa asasını attı. Bu kez olan şey göz yanılsaması değildi. Bu mucizeydi. Asa, onların kurduğu bütün hileleri yuttu. Sihirbazlar bu işin uzmanıydı. Hilenin sınırını en iyi onlar bilirdi. Bu yüzden ilk anlayan da onlar oldu. Bu sihir değildi. Sihirbazlar topluca

0: secdeye kapandı ve kararlı bir şekilde Musa ve Harun'un Rabbine iman ettiklerini söylediler. Firavun'un iktidarı ilk kez meydanda çatladı ve o fikren cevap veremeyenin silahına sarıldı, tehdide. Firavun öfkeyle kendisinden izin almadan iman ettiklerini söyledi. Ellerini ve ayaklarını çaprazlama kestireceğini, onları hurma dallarına astıracağını ilan etti. Sihirbazlar geri adım atmadı. "Bize gelen apaçık deliller karşısında seni tercih etmeyiz," dediler. "Sen ancak bu dünya üzerinde hükmedersin," dediler. İman, geçici iktidarı aşan bir kararlılığa dönüştü. Bu sahne, inancın psikolojisidir. Korkuyu inkar etmeden, korkunun üstüne çıkan bir teslimiyet. Belgeselimizin bu bölümünde gördüğümüz şey şudur. Hakikat bazen en sert kalplere ulaşmaz. Ama hakikatin tanığı olanlar bir anda safını belli eder. Hileyle mucizeyi ayıran göz bazen uzman gözüdür. Peygamberlerimizin izinde de Hazreti Musa'nın kıssasında bugün Medyen'deki sığınaktan Tur'daki çağrıya, saraydan meydana uzanan büyük çizgiyi takip ettik. Bir sonraki kısımda, kıssanın devamında, Firavun'un baskısının nasıl derinleştiğini ve İsrailoğullarının kaderinin hangi dönemeçlerden geçtiğini ele alacağız.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Rum Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif,

0: hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Furkan Suresi 71 ila 77. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Âlâ Sûresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaferin ancak inananların olacağı şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 123.
3: Andolsun siz son derece güçsüzken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.
1: Ali İmran Suresi 139.
4: Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz üstün

0: olan sizlersiniz.
1: Rad Suresi 41.
2: Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle girip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir.
1: Enbiya Suresi 105.
3: Andolsun zikirden Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık.
1: Rum Suresi 60.
4: Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de

0: Yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sulara acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirini geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım.

haşr-ı şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Dediler ki, ey Muhammed, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bizim aramızda da bir perde vardır. O halde sen istediğini yap. Şüphesiz biz de istediğimizi yapacağız. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler içinse kesintisiz bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 51 ile 65. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir Resul, bir Nebi'di. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'di. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir Nebi'di. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh ile beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un, İsrail'in ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adın cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi: biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehap.

0: Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer 11. bölüm.

0: Veda hacının üzerinden çok geçmemişti. Medine'de tarifi zor bir ağırlık dolaşmaya başladı. Ne gökyüzü değişmişti, ne sokaklar. Ama insanların kalbinde belirsiz bir sıkıntı vardı.
1: Duydun mu? Resulullah birkaç gündür yorgun ve ateşliymiş.
2: Onun yorgunluğu bizim yorgunluğumuza benzemez. Kalbime kötü bir his çöktü.
1: İşte Ömer geldi.
2: Ömer, Resulullah'ın hastalandığı söyleniyor. Bir şey duydun mu?
3: O nice savaşlar gördü. Nice geceyi secdede geçirdi. Bir ateş, bir yorgunluk onu sarsar mı sanıyorsunuz?
1: Biz yine de kaygılanmadan duramıyoruz.
3: İnsan en çok sevdiği şeyle ilgili kötü haberi duymak istemez. Kulak bazı cümleleri reddetmek için yaratılmış gibidir sanki.
0: Ömer, içinden yükselen korkuyu sert sözlerin arkasına saklamaya çalışıyordu. Ama kalbinin bir köşesinde Arafat'ta duyduğu o cümle hala yankılanıyordu. Belki de bu yıldan sonra sizinle burada buluşamam. Günler geçtikçe Resulullah'ın ateşi arttı. Bazen baygınlık haline varan yorgunluk, bazen ayağa kalkıp insanların arasına karışma çabası. Bu iki hal arasında gidip geliyordu.
4: Ya Resulallah, dinlenseniz, namazları sahabilere bıraksanız.
0: Ümmete imam olmak, Hazreti Peygamber için ağır değil, bir şerefti. Ebu Bekir'in cemaate namaz kıldırmasını istedi. Resulullah, hastalığının ağırlığı altında Medine mescidine her vakit gelemeyince Ebu Bekir'i insanlara imam kıldı. Bu, önemsiz bir tercih değil, ümmete bırakılan gizli bir işaretti.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: O gün Ömer safın arkasında durmuş, Ebu Bekir'in imamlığında namaz kılıyordu. Namaz bittiğinde içinde bir ses ona şunu fısıldıyordu.
3: Resulullah abdest alıp gelemeyecek kadar yorgunken bile Ebu Bekir'i imam kılmayı uygun gördü. Bu sıradan bir tercih olamaz.
1: Ömer, Ebu Bekir'in imam olması sence ne anlama geliyor?
3: Şimdi konuşmak için erken. Ama kalbim bugünlerin sıradan günler olmadığını söylüyor.
0: Bir sabah Resulullah'ın hali biraz daha iyi gibi göründü. Mescide doğru geldi. Sahabiler saf olmuştu. Ebu Bekir imamlık için öndeydi. Ebu Bekir Resulullah'ı görünce biraz geri çekildi. Ancak Hazreti Peygamber devam etmesi için ona işaret etti. Resulullah Ebu Bekir'in arkasında oturdu ve namazın ikinci rekatını onun

0: arkasında kıldı.
1: Bu manzarayı hiç unutmayacağım. Resulullah ümmetine liderliğin nasıl devredildiğini anlatıyor.
0: Ama o günün sevincini çok uzun yaşamadılar. Hastalığın ağırlığı yeniden arttı. Resulullah Ayşe'nin odasında başını onun göğsüne yaslayarak bu dünyadan ayrıldı. Bu haber önce evin içini, sonra Medine'nin sokaklarını bir gölge gibi kapladı.
2: Resulullah, Resulullah vefat etti.
1: Kim Muhammed öldü derse, kılıcımla boynunu vururum. O ölmedi. O Musa gibi Rabbine gitti ve geri dönecek.
3: Ömer, sözlerine dikkat et. Acı büyük ama
1: o ölmedi. Kalbim buna inanmaz. Duyan duysun. Kim öldü derse ben onunla savaşırım.
0: Bu sözler Ömer'in kalbinin kabul etmekte zorlandığı bir ayrılık acısının çığlığıydı. O sırada Medine'nin yakınlarında olan Ebubekir haberi alıp hızla mescide geliyordu.
4: Ebubekir, Resulullah'ın vefat ettiğini söylüyorlar. Ömer ise kabul etmiyor.
0: Ebubekir önce Resulullah'ın bulunduğu odaya girdi.
5: Anam babam sana feda olsun. Sen hayatta da güzeldin. Vefatında da güzelsin.
0: Sonra evden çıktı ve mescitte bekleşen insanların yanına geldi.
5: Ey insanlar! Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed vefat etti. Kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah diridir, ölmez. Kur'an'da bize ne söylendi? Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz?
0: Bu ayet birçok sahabinin ilk defa kalbine iner gibi oldu o gün. Sanki yeni nazil olmuş gibiydi.
1: Bu ayeti biliyordum. Ama bugün ilk defa duymuş gibiyim. Demek gerçekten, gerçekten vefat etti.
0: O an Ömer'in sertliği çözüldü. Yerini hüzünle karışık bir teslimiyet aldı. Kalbi inkardan kabule, korkudan sorumluluğa doğru yol almaya başladı. Resulullah'ın vefatı sadece bir ayrılık değildi. Aynı zamanda ümmetin başsız kalma tehlikesiydi. Ensar, Medine'nin yerlileri şehirde toplanıp iş başsız kalmasın diye kendi aralarında bir liderlik meselesini konuşmaya başlamışlardı.
2: Ömer, Ebu Bekir, Ensar, Sakife denilen gölgeli yerde toplandı. Aralarında halifelik konuşuluyor.
1: Bu ümmet başsız kalamaz. Hemen oraya gitmeliyiz.
5: Allah fitneyi aramızdan uzak tutsun. Hadi gidelim.
6: Biz Medine'yi muhacirlere açtık. Savaşlarda yanlarında durduk. Şehrimizi paylaştık. Öyleyse liderlikte de söz hakkımız olmalı.
7: Bir emir bizden, bir emir sizden olsun. Hem muhacire hem ensara saygı gösterilmiş olur.
0: O sırada muhacirlerden Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde Sakife'ye girdiler. Havada hem sevgi hem gerilim vardı.
1: Eğer bugün bu mesele doğru çözülmezse, yarın bu ümmet parça parça olabilir.
5: Ey Ensar topluluğu! Siz İslam'ın omuzlarısınız. Biz Medine'ye geldiğimizde bize evlerinizi açtınız. Malları, yürekleri paylaştınız. Sizin faziletinizi kim inkar edebilir? Ama Araplar bu dine ilk daveti Kureyş'ten işitti. Peygamber de onların içinden çıktı. İnsanlar liderliği peygamberin kavminde görmeye alışkın. Eğer bugün ayrı ayrı başlara dönersek ümmet dağılır. Ben diyorum ki emir muhacirlerden olsun, yardımcıları sizden.

0: Sözlerin doğru. Ama kalbimiz yine de bu yükü taşımak istiyor.
1: Konuşmalıyım. Ama bugün Ebu Bekir'in sözleri benden daha hikmetli. Ey insanlar! Ebu Bekir, Resulullah'ın mağara arkadaşıydı. Hastalandığında imam olarak onu seçti. Bizim en faziletlilerimizden biridir. İçinizde onun önüne geçmek isteyen varsa bir daha düşünsün. Ben bugün onun elini tutuyorum. Ben Ebu Bekir'e biat ediyorum. Siz de edin.
2: Ben de biat ediyorum.
3: Allahu Ekber.
4: Ben de biat ediyorum.
5: O gün Sakife'de Ebu Bekir'e uzanan ilk güçlü el Ömer'in eliydi. Bu el sadece bir biat değil, ümmetin dağılmaması için atılmış bir düğüm oldu. O günün gecesinde Medine sakinleştiğinde Ömer yalnız kaldı. Resulullah yoktu artık ama onun emaneti omuzlardaydı.
1: Bugün hem en büyük acıyı hem de en büyük sorumluluğu bir arada yaşadık. Resulullah'ın vefat ettiğini kabul edemedim. Ama Kur'an kalbime mühür gibi vurdu hakikati. Sonra ümmetin başsız kalmasına izin veremezdik. Ebu Bekir, Resulullah'ın yanında benim gördüğüm en yumuşak kalpli ama en kararlı adam. Ben onun yanında duracağım. O zorlandığında sertliğimle, yumuşaklığında eksik kaldığında uyarışlarımla. Bir gün belki bu ümmet benden de bir şey ister. Eğer o gün gelirse, bugün hissettiğim bu ağırlığı unutmamam gerekir. Ben hesap gününü unutan hiçbir lider görmek istemiyorum. İlk önce de kendim olmak üzere.
5: Bu bölümle birlikte bir devrin kapandığını, yeni bir devrin başladığını gördük. Resulullah'ın vefatı, Ömer'in kalbinde önce inkar, sonra teslimiyet, en sonunda da sorumluluk duygusuna dönüştü. Sakife'de Ebu Bekir'e uzanan el, ümmetin birlik içinde kalması için ilk büyük adım oldu. Artık peygamber devri kapanmış, hilafet devri açılmıştı. Ömer ise bu yeni devrin içinde hem sertliğiyle hem adaletiyle yavaş yavaş kendi gölgesini büyütüyordu. Bir sonraki bölümde Ebu Bekir'in kısa ama ağır hilafet günlerini, Ridde savaşlarını, Kur'an'ın mushaf halinde toplanmasını ve bütün bu süreçlerde Ömer'in nasıl bir istişare ve denge unsuru olduğunu dinleyeceksiniz. Halifeliğin ilk yıllarında adaletin, merhametin ve kararlılığın nasıl sınandığını işiteceksiniz.

Kral Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten, kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an karanlıklardan

0: aydınlığa çıkarır.
1: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Nisa suresi 38 ila 42. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak.''

0: O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sahip Cengiz. Tin Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına ve şu güvenli beldeye. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, sana dini inkar ettiren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
2: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber ve hanımlarına ilişkin şu ayeti kerimeler yer alır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Tahrim Suresi 1. Ayet.
5: Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
4: Tahrim Suresi 3, 4 ve 5. Ayetler.
6: Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti, fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona, sırrı açıklayan eşine haber verince, o, bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber, bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haber

0: Haberdar olan Allah haber verdi, dedi. Ey peygamberin eşleri! Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Furkan Suresi 10 ila 20. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine, "Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin," denir. De ki, "Bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bu Rabbinin uhdesini aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaattir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına "Siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?" diyeceği günü hatırla. Onlar

0: Seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

Ya Rab, ya Rab. Eşlerimiz, çocuklarımız, altınlar, gümüşler, mal, mülk, nefsimiz, makamlarımız, mevkilerimiz, tutkularımız, arzuladığı şeyler bize güzel gösterildi. Başımızı döndüren bu dünyadan, gözümüzü alan ihtişamından, gönül aynalarımızı karartan şaşasından, yüreklerimizi yavaş yavaş kemiren hırstan, kibirden, riyadan, hasetten, şeytanın ve nefsimizin vesvesesinden sana sığındık. Yüreklerimizi senden gayrısından arındır ya Rab. Gönül aynamızı kirinden, pasından temizle. Aklımızdan dünyalıkların yükünü kaldır. Gönüllerimizi sana ve Resulüne mekan olmaya layık eyle ya Rab.

buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. Kehf Suresi 54 ila 59. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine, ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönünde beklentileri engel olmuştur. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir. Şüphesiz biz

0: anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik. Kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazüs Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Rad Suresi 32 ila 37. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın, yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden

0: Ondan sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ahmet Şentürk'le

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar. Fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Riyaz-ı Salihin okumalarına devam ediyoruz. Bir önceki programımızda insanların birbiriyle irtibatını, insanların arasını bulmanın önemini ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında ele almış, konuşmaya gayret etmiştik. Bugün de yine çok önemli bir bahis, bölüm inşallah okuyacağız. Tabii her bir bölümde insanı, insanın hakikatini keşfetmeye, tefekkür etmeye çalışıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bizi nasıl tanıttığını idrak etmeye gayret ediyoruz. Ayet-i kerimelere kulak veriyoruz ve hadis-i şeriflerle de amel etmeye, hayatımıza bu hadis-i şerifleri yansıtmaya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gör dediği yerden hayatı görmeye, bak dediği yerden hayata ve insanlara bakmaya gayret ediyoruz. Bugünkü bahsimiz de İmam Nevevi merhum yoksullar, fakirlerle ilgili bir bab başlığı belirlemiş. Çok önemli yine. Güçsüz Müslümanlar, fakirler veya adı sanı anılmayan kimselerin Allah Celle Celaluhu katındaki değerini inşallah konuşmaya bu bab başlığı vesilesiyle gayret edeceğiz. Tabii her bölüm bize bazı ölçüler veriyor. Hamdolsun Riyaz-ı Salihin isimli eser aslında bir ölçü kitabı. Hayata nasıl bakmalıyız? İnsana nasıl bakmalıyız? Hadiselere nasıl bakmalıyız? Nasıl değerlendirmeliyiz? Sorusuna cevabı Riyaz-ı Salihin'deki hadis-i şerifler vesilesiyle aramaya, bulmaya çalışıyoruz. Bugünkü değerlendireceğimiz, ele alacağımız babda da insanlara hangi ölçüyle bakmamız gerektiğini birlikte tefekkür etmeye, düşünmeye çalışacağız. Tabii insanoğlu genellikle insanları dış görünüşleriyle, makamlarıyla, imkanlarıyla veya toplumdaki itibarıyla değerlendiriyor, değerlendiriyoruz. Peki böyle mi değerlendirmemiz gerekir? İnsanları suretleriyle mi değerlendirmemiz, dış görünüşlerine mi bakmamız gerekir? Makamlarına mı itibar etmemiz gerekir? Ya da toplum nezdindeki statülerine mi itibar etmemiz gerekir? Ya da imkanlarına, güçlerine bakarak mı değerlendirmemiz gerekir? Bu kritik ve önemli bir sorudur. Aslında ibadetler bizim bu algılarımızda ters yüz edecek şekilde vaz edilmiştir. Örneğin geçtiğimiz aylarda idrak ettiğimiz hac ibadeti bize insanları dış görünüşüyle değerlendirmememiz gerektiğini öğretir. Makamlarıyla değerlendirmememiz gerektiğini öğretir. İhram aslında insanın bütün yüklendiği yüklerden arınması anlamına gelir. Bir nevi apoletlerini sökmesi anlamına gelir. İtibarları düşürmesi anlamına gelir. Ve bir nevi Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna bir insan, bir fert olarak çıkmak anlamına gelir. Vakfede biz bunu görürüz. Onun için bütün müminler, Müslümanlar, yüz binlerce insan Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna dış görünüşlerinden arınarak, makamlarından arınarak, imkanlarından, güçlerinden arınarak çıkarlar ve bir nevi kendileri hakkında verilecek kararı beklerler. Namazda safa geçmek, safta durmak aslında bize tekrardan o hizalanmayı hatırlatır. Dolayısıyla bu bab vesilesiyle insanlara hangi ölçüyle bakmamız gerektiğini düşünürken bu vesileyle ibadetleri de düşünmemiz gerektiğini ifade etmek isterim. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye bize hangi ölçüyü vermiştir? Allah Celle Celaluhu katında insanı değerli kılan şey nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nezdinde insanları değerli kılan şey nedir? Bu sorular önemli ve esaslı sorulardır.
Bazen bunlara bilgi düzeyinde cevap verebiliriz. Ancak amelimiz, halimiz nedir? Bunu da tefekkür etmemiz gerekir. Şimdi çoğumuz büyük bir ihtimal sorsak kendimize bu soruyu, şu cevabı gönül rahatlığıyla veririz. Evet, Allah katında insanı değerli kılan husus takvadır. Kurbiyettir, imandır, samimiyettir, ihlastır. Peki yeryüzüne, dünyaya döndüğümüz zaman biz insanlara bu vasıfları üzerinden mi değer veririz? Bu vasıfları üzerinden mi irtibat kurarız? Yoksa başka şeyler mi devreye girer? Başka meseleler mi devreye girer? Bu kritik ve önemli bir sorudur. Dolayısıyla bu bab vesilesiyle bu girizgahı da, girişi de inşallah birlikte düşünmeye çalışalım. Nebevi merhum bu bölüme Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesiyle başlar. Tek bir ayet-i kerime yer alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben وَصْبِرْ نَفْسَكْ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ anhum. Rabbimiz Celle ve Ala mealen şöyle buyuruyor. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Gözlerini de onlardan ayırma. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ anhum. Ayet-i kerimede benim en çok dikkatimi çeken ifade يُرِيدُونَ وَجْهَ. Allah Celle Celaluhu'nun vecihini talep eden, rızasını talep eden kimselerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir arada zikredilmesi. Çok önemli, kıymetli. Malumunuz İslam'ın ilk yıllarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetini kabul eden farklı farklı isimler var. Hazreti Ebubekir Efendimiz onlardan biri. Bilal-i Habeşi onlardan biri. Ammar ve ailesi onlardan biri. Birçok isim var. Tabii bu isimlerden bazıları Mekke'nin önde gelenleri, bazıları ise Mekke'nin fakir olarak addettiği veya köle olarak addettiği kimseler. Tabii ki bu kimseler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında toplanınca Mekkeli müşrikler rahatsız oluyorlar ve bir nevi fakir ve kimsesiz olan Müslümanların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından, yöresinden ayrılmalarını talep ediyorlar. Yani bu fakirlerle mi bir arada olacağız, kimsesizlerle mi bir arada olacağız gibi kibri çağrıştıran, ucbu çağrıştıran veya bir sınıfı çağrıştıran ve beklentileri çağrıştıran bazı ifadelerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme talepte bulunuyorlar. Dolayısıyla kendilerine bir nevi üstün görüyorlar ve o üstünlüklerini muhafaza ederek Müslümanlıkta yer almak istiyorlar. Şimdi ayet-i kerime bu bağlamda hem bu fakirleri medhedecek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan, onun yöresinde bulunan ve ona ittiba ederek izzet bulan o güzel insanları yuridûne vecihe, Allah Celle Celaluhu'nun vecihini, rızasını talep eden o güzel müminleri zikredecek ve sonrasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlarla beraber olmasını emredecek. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin bu bağlamda nazil olduğu zikrediliyor. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme

sabah akşam Rablerinin rızasını isteyen bu samimi kullarla, Habbab bin Eret gibi, Süheyb-i Rumi gibi, Bilal-i Habeşi gibi bu samimi kullarla beraber olmasını emrediyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu katında değer ölçüsünü de bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Mal, makam, mansıp, mevki, itibar değil, doğrudan kurbiyetle, kullukla irtibatlı bir mesele olduğunu bu değerin görebiliyoruz. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi bu sınıfın, yoksul, kimsesiz olarak addedilen sınıfın bir medhi, bir övgüsü olarak okuyabiliriz, değerlendirebiliriz. Şimdi okuyacağımız hadis-i şeriflerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sözleriyle hem de uygulamalarıyla nasıl bizlere rehber olmuş ve insanlara nasıl bakmamız gerektiğini bizlere öğretmiş, onları görmeye, birlikte müzakere, mütalaa etmeye çalışalım. İlk hadis-i şerifimiz Harise bin Vehb radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini naklediyor. Efendimiz şöyle buyurmuşlar: "Ela uhbirukum bi ehlil cenne." Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? Şimdi Efendimiz sahabi efendilerimizin dikkatini bir noktaya topladıktan sonra cennet ehlini bizlere tanıtacak. İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse Allah Celle Celaluhu onu yemininde doğru çıkarır. Cennetliklerin özellikleri, vasıfları zikredildi. Ela uhbirukum bi ehlin nar. Efendimiz cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi diye bir soru yöneltti ve sonrasında cevaben onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yine bu hadis-i şerif vesilesiyle dış görünüşleri aldatıcı olabileceğini, yanıltıcı olabileceğini çok rahat ifade edebiliriz. Bazen sade ve gösterişsiz bir insanın Allah Celle Celaluhu katındaki değeri çok büyüktür. Biz bunu fark edemeyebiliriz. İnsanların dikkate almadığı, sözünü önemsemediği, meclislerde yer vermediği nice kimseler vardır ki bu kimseler içinde Allah'ın sevdiği kullar bulunabilir. Hadis-i şerif özelinde cennetlikler zayıflar ve insanlar tarafından önemsenmeyen kimseler olarak anlatıldı. Fakat bu zayıflık haddi zatında o kimsenin değersiz olduğu anlamına gelmez. İnsanlar onu öyle görüyor olabilirler. Allah Celle Celaluhu katındaysa o kimseler, yani insanların değer vermediği, dikkate almadığı ve hatta hor ve hakir gördüğü kimseler öyle değerli olabilirler ki bir konuda yemin etseler Allah Celle Celaluhu onların dediğini, yeminini doğru çıkarır ve dileğini yerine getirir. Şimdi dolayısıyla bizim halkımızın da irfanı buraya bir kelimeyle, bir cümleyle eşlik etmiştir. Her gördüğümüzü Hızır bilmek. Yani her insana hürmet ile yaklaşabilmek, o dış görünüşü dikkate alarak belli yanılsamalar yaşıyorsak bunlardan uzaklaşabilmek kıymetlidir, değerlidir. Hadis-i şerifte cehennemliklerin özellikleri de zikredilmiş. Bu da önemli. Bu vasıflar arasında zikredilen başlıklar gerçekten bir müminde olmaması gereken vasıflardır. Örneğin hadis-i şerifte zikredilen başlıklardan biri katı kalpliliktir. Müminin kalbi yumuşaktır. Katı kalpli, haşin, gazabı, öfkesi, merhametine, rahmete galip gelen kimse değildir. Kaba ve saba da değildir. Kibirli hiç

olmalıdır, olabilir. Cehennemlik bir kimse hangi vasıflara sahiptir, olabilir. Dolayısıyla bir mümin cenneti arzulamalı, cenneti talep etmeli, cennete haris olmalı. Cehennemden de uzak kalabilmek, cehenneme düşmemek için elinden gelen gayreti göstermelidir. Bölümde bir diğer hadis-i şerif ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçiyor. Efendimiz yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor. O da eşraftan biridir. Herhangi bir hanımefendiyle evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir, dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. O kimse de ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz, dedi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesini dikkatle dinleyelim. Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır, buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi evet, Allah Celle Celaluhu katında insanın değeri makamdan mı gelir, mansıptan mı gelir, itibardan mı gelir, sahip olduğumuz güçten mi gelir? Hayır. Ama insanoğlu, Nasreddin Hoca'nın da fıkralarında ifade edildiği gibi, kürke itibar eder. Yani biz insanoğlu kürkü severiz ve kürklü insanları severiz. İtibarı severiz. Gönlümüz, kalbimiz, gözümüz o kürke doğru kayar. Ama hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şunu öğretti. Eşraftan saydığımız, kıymet verdiğimiz, talebini geri çeviremeyeceğimiz kimseler Allah Celle Celaluhu katında bizim o gözümüzdeki gibi olmayabilirler. Bazen de yüzüne bakmadığımız, talebini geri çevirdiğimiz ve hatta aracılığını kabul etmediğimiz öyle kimseler de vardır ki hadis-i şerifin beyanıyla çok hoş. Dünya dolusu o eşraftan, kendisine kıymet verdiğimiz o kürklü insandan daha hayırlıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada şu hususun altını çizmek gerekir. İslam dini açısından zenginlik mezmum bir vasıf değildir. Kötülenmemiştir. Sahabi efendilerimizin öncüleri arasında birçoğu zengindir ve infaklarıyla, cömertlikleriyle meşhur sahabi efendilerimizdir. Hazreti Ebu Bekir zengindir, cömerttir. Hazreti Ömer zengindir, cömerttir. Hazreti Osman Efendimiz zengindir, cömerttir. Birçok sahabi efendimiz bu şekildedir. Abdurrahman bin Avf zengindir, cömerttir. İsimleri arttırabiliriz. Ve bunun yanında yoksul, fakir sahabilerimiz de vardır. Onlar da kıymetlidir, değerlidir. Allah Celle Celaluhu bize dünya hayatta hangi imkanları sunduysa ve bazen nimetleri vererek veya bazen nimetleri alarak veya o nimetlerden bizi mahrum bırakarak bir imtihan yurduna göndermiştir. Zengin insan malını Allah Celle Celaluhu yolunda kullanır, infak edebilirse hayır kazanır. Fakir kimse de yine hem şükreder hem sabredebilirse, kulluğunu koruyabilirse ve Allah Celle Celaluhu'ya yönelebilirse, yuridune vechallah, Allah Celle Celaluhu'nun vechini, rızasını talep edebilirse, o da yine zengin hangi mertebelere ulaşabilirse zenginliği vesilesiyle, fakir de o mertebe

ifadelere ulaşabilir. Burada her ikisini toplayabilecek ana bir kavramdan bahsedebiliriz. O da nedir? Gönül zenginliği meselesidir. Nice zenginler vardır ki gönlü fakirdir. Nice fakirler vardır ki gönlü zengindir. Dolayısıyla gönül zenginliğini, kanaati insan ister zengin olsun, ister fakir olsun bir ahlak haline getirebilirse imtihan yurdunu, dünya hayatı güzel değerlendirmiş olur. Burada altını çizeceğimiz husus, zengin olsun, fakir olsun fark etmez. Her ikisi içinde bir ahlaki yükümlülük ortaya çıkar. Cömertlik zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Sabır zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Şükür zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Kanaat zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Ancak her bir sınıf şunu iyi bilmelidir ki verilen bütün imkanlar insan için bir imtihan vesilesidir. Eğer o imtihanı doğru verebilirsek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde ona ittiba ederek, onun bak dediği, gör dediği yerden görerek bu imtihanı geçebilirsek inşallah ebedi alemde de cennet ile müşerref olur. Cenneti kazananlardan olabiliriz. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Sonra bugünkü programımızı tamamlayalım. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Hadis-i şerifin ilk bölümü çok güzel. Cennetle cehennem şöyle münakaşa ettiler diyor Efendimiz. Cennet bir yerde, cehennem bir yerde, aralarında konuşuyorlar, münakaşa ediyorlar. Cehennem şöyle diyor, bende zorbalar ve kibirliler var diyor. Cennette bende ise zayıf ve yoksullar var dedi. Şimdi Allah Celle Celaluhu da cennet ile cehennemin bu mükalemesini, münakaşasını görünce hadis-i şerifte takadallahu beynehuma, yani her ikisi arasında şöyle hükmetti. Cennet ile cehennem arasında şöyle bir hükme vardı. Çözüme ulaştırdı meseleyi. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ey cennet, sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ve ey cehennem, sen de benim azabımsın. Seninle de dilediğime azap ederim. Her ikinizi de doldurmak bana aittir buyurdu. Cennet ile cehennem arasındaki bu münakaşanın neticesinde Rabbimiz Celle ve Ala. Şimdi tabii bu hadis-i şerifte cennet ile cehennemin konuşmasından, münakaşasından söz edildi. Cehennem kendisinde zorbaların ve kibirlilerin bulunduğunu ifade etti. Cennet ise bizim bab başlığımıza da irtibatlı olarak düşünebiliriz. Zayıfların ve yoksulların kendisinde olduğunu ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu da cennetin rahmetinin, cehennemin ise azabının tecelli ettiği yer olarak bildiriyor. Tabi bu hadis-i şerif özelinde şunu ifade etmek isterim. Cennete sadece fakirler, cehenneme de sadece zengin ve güçlü kimseler girmeyecek. Burada bazı hususların altını çizmek gerekir. Kibirli ve zalimler cehennem halkı içinde çokça bulunacağı için özellikle zikrediliyor. Zayıf, ezilen ve hor görülen müminlerin de cennet ehli içinde çokça bulunacağı için bu hadis-i şerifte bizlere haber veriliyor. Tabi burada yine hadis-i şerifte dikkatimizi çeken hususlardan biri cennet ve cehennemin birbiriyle konuşması. İlk duyduğumuz anda yani olabilir mi böyle şey diyebiliriz ama Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bize varlıkların tesbih ettiğini bildirir. Biz onların tesbihini anlamasak da. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu dilediğinde cennet ve cehennem de konuşabilir mi? Evet, konuşabilir. Bu hadis-i şerif vesilesiyle onu da öğrenmiş oluyoruz. İnşallah burada kalalım.

0: Bugünkü ders vesilesiyle insanlarla olan irtibatımızda kürklere değil, itibarlara değil, makamlara değil, imkanlara değil, dış görünüşlere değil de insanın Allah Celle Celaluhu ile olan irtibatına, onun yarattığı güzel bir varlık olduğuna ihtimam ederek, bunu dikkate alarak irtibat kurarsak insan ile, inşallah Müslümanca bir ahlakında güzel bir örneğini hayatımızda sergilemiş, hayatımıza katmış oluruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.
1: Ahmet Şentürk'le

0: Radyo. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 29. Ayet.
2: O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.
0: Bakara Suresi 282. Ayet.
3: Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı, adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şey olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahite de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
0: Maide Suresi 7. Ayet.
4: Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Hadid Suresi 20 ila 24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle. Bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah

0: kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden ve kalbimin şerrinden sana sığınırım.

Aşrı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Nahl Suresi 51-60. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım. Yakında bileceksiniz. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki O bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini. Onlardan biri kızla müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan, Antevili Ail Kur'an, BK yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Ahzab Suresi 69 ila 73. ayetler ve İnfitar Suresi 9 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

0: Bakara Suresi 10. Ayetin Tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fî gulûbihim maradun fezâdehumullâhu maradâ ve lahum azâbun elîm bimâ kânû yekzibûn. Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılıkta onlara elem dolu bir azap vardır. Fî gulûbihim maradun. Kalplerinde bir hastalık vardır. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, el maradu, hastalık kelimesinin aslı, zayıflık, cılızlık kelimesidir. Bu kelimeyi hem bedenlerdeki zayıflık hem de dindeki, dindarlıktaki zayıflık için kullanırlar. Allah Teala münafıkların kalbinde maraz olduğunu haber veriyor. Allah Teala onların kalplerinin hasta olduğunu haber vermekle, onların kalplerinde bulunan inanç hastalığını kastetmiştir. Fakat kalbin hastalığıyla anlatılanın, onların itikatları olduğu bilinince, bu kalbin kendisinden haber vermeye ihtiyaç bırakmamış, onların içlerindekiler ve itikatları açıkça değil de kinayeli bir şekilde ifade edilmiştir. Fî gulûbihim maradun. Kalplerinde hastalık var. Yani kalplerinde yer alan din konusunda ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ve onun getirdiği şeyleri kabul hususundaki inançlarında hastalık ve zayıflık vardır demektir. İnandıkları şeyi açıkça söylemek yerine sadece kalplerinde olandan bahseden haberin dalaleti anlam için yeterli olmuştur. Allah Teala'nın kalplerindeki inançta var olduğunu zikrettiği bu hastalığa gelince, onların Muhammed'in durumu Allah katından getirdiği şeyler hakkında şüphe içinde ve şaşkın bir halde olmalarıdır ki, ne kesin olarak ona iman edebiliyorlar ne de onu müşriklerin inkarı gibi inkar edebiliyorlar. Fakat Allah Teala'nın da vasfettiği gibi arada gidip geliyor, ne ona ne de buna karar verebiliyorlar. Nitekim böyle bir durumda olan için şöyle denilir: falan şahıs bu konuda hastalıklı bir tutum içindedir. Yani karar verme azmi zayıflamış, kararsız kalmış ve bu konuda doğru dürüst düşünememektedir anlamındadır. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. İbni Abbas şöyle dedi: kalplerinde bir hastalık vardır, yani şüphe vardır. İbni Abbas'tan bu ayetin tefsiriyle ilgili başka bir görüş daha nakledildi ki o da şudur: ayette bahsi geçen hastalık nifaktır. İbni Abbas'tan, Mürre el-Hemdani'den, İbni Mesud'dan ve Resulullah'ın ashabından bazılarından şu rivayet edilmiştir: kalplerinde bir hastalık vardır, yani kalplerinde şüphe vardır. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Allah Teala'nın onların kalplerinde olduğunu söylediği bu hastalığın anlamı, onların dinleri, inançları ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin durumu, onun peygamber olması ve getirdiği şeyler karşısındaki kendi tutumları konusunda şüphe içinde olmaları anlamına gelmektedir. Allah Teala'nın hastalıklarını ziyadeleştirdik diyerek haber verdiği bu hastalık, bu ziyadeleşmeden önce de kalplerinde bulunan şüphe hastalığıdır ki, Allah Teala daha sonra indirdiği her bir hükümle ve bu ziyadeleşmeden önce indirilmemiş bir takım farzlarla onların şüphe ve şaşkınlıklarını artırmıştır. Çünkü onlar kendilerine yeni gelen bu hususta şüphe ettiler ve ona şüpheyle yaklaştılar. Böylece Allah Teala bu yeni hükümler ve farzlar sebebiyle onların kalplerinde daha önceden var olan hastalıklarını artırmıştır. Nitekim bu yeni hükümler ve farzlarla müminlerin daha önceden var olan imanlarını artırmıştır. Çünkü onlar bu hükümlere iman ettiler ve daha önce var olan imanlarını bu yeni hükümlere iman ederek ziyadeleştirdiler. Şu ayette Allah Teala'nın buyurduğu gibi, herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde "bu hanginizin imanını artırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sure onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış, küfürlerini artırmış. Böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Münafıkların pisliklerine pislik katan bu ziyadeleşme, az önce anlattığımız gibidir. Müminlerin imanlarını ziyadeleştiren de açıkladığımız şekildedir. Bu açıklamamız ayetin üzerinde ittifak edilen tefsiridir. İbni Abbas şöyle dedi: Allah da onların hastalıklarını artırmıştır, yani şüphelerini. Katade'nin şöyle dediği nakledilmiştir: Bu ayette kastedilen Allah'ın emri hususunda onların şek ve şüphelerini artırmıştır demektir. Rebi bin Enes'in şöyle dediği nakledilmiştir: Allah da onların hastalıklarını artırmıştır, yani Allah onların şüphelerini artırmıştır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Taha Suresi 1-24. Ayetler.

0: ve toprağın altındaki her şey yalnızca onundur. Sen sözü açığa vursan da gizlesen de Allah için birdir. Çünkü o gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler onundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün, o hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git. Çünkü o azmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hud Suresi 26 ila 31. ayetler.

0: Allah'ın adıyla.
1: Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz, dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü temizlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Müddessir Suresi 1 ila 7. ayetler.
3: Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret.
1: Maide Suresi 6. ayet.
4: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i acetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Köksal Bulgir. Tegabün Suresi 11 ila 18.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Bakara suresi 128. ayet.
3: Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap, mükafat ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler.

0: Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap, mükafat ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Bilir misin nedir hesap, mükafat ve ceza günü? Evet, bilir misin nedir hesap, mükafat ve ceza günü? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Enfal Suresi 1-10. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. Bu halde siz gerçek müminlersiniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkartmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Adiyat Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Azim olan Allah.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 29. Bölüm. Ömer bin Hattab.

Sevgili yeğenim, geceleri çölde deve sırtında dolanırken Allah'ı dört duvar etrafında aramamam gerektiğini bilmediğimi sakın düşünme. Sen benim gözümde hep güvenilirsin. Dinini herkese yaymalısın. Allah korusun, Kureyşlilere uyup dünyaya hakim olmaktansa senin yolunda ölmeyi seçerim. Seni ne olursa olsun koruyacağım. Ama bu Kureyşliler sana burada huzur vermeyecek. Ben bilirim. Allah senin yanında. Sen onun Resulüsün. Ama evinin önüne kadar gelen densizler ya sana fenalık ederlerse?

0: Muhammed. Her geçen gün ona inananların sayısı artıyor. Her geçen gün.
1: Durduğumuz her gün o kazanıyor.
2: Ey Mekkeliler, Allah'ın elçisinden size mesaj getirdim.
3: Ne diyor yine o büyücü?
2: Mekke'de büyük olaylar çıkacak. Bunun için yol yakınken inanın Allah'a.
0: Söyle Muhammed'e gitsin buradan. Yoksa bu cehaletini pahalı ödeyecek.
2: Kalbim hep onunla. Bir sözüne her şeyim feda. Siz de onun yolundan gelin.
0: Ne oluyor bize? Bu kadar insan nasıl olur da bir adamla başa çıkamayız?
1: Onu alt etmenin bir yolu var. Hep birlikte saldırmak. Bir olursak bizimle başa çıkamaz. Bizimle savaşmaya gücü yetmez.
4: Kâbe şahidimdir. Ben hazırım. Muhammed'den gerekli cevabı aldık. Artık bizim hamle yapmamız gerek. O benim kanımdan falan değil. O benim kardeşimin oğlu değil. O tanrılarımızı inkar eden bir büyücüdür.
5: Bizim için Ömer bin Hattab yapacak.
1: Ömer bin Hattab mı?
6: Evet o. Ben konuştum. Ve bizim için Muhammed'i o öldürecek.
7: Ömer bin Hattab değil mi o?
8: Ömer eğer hırslı hırslı bir yere yürüyorsa, yürüdüğü yerde can yakacak demektir.
7: Savaşa gider gibi bir hali var.
8: Gidelim peşinden. Ne olacak bir görelim.
7: Nereye gidersin ya Ömer bin Hattab?
9: Size ne nereye gittiğimden?
8: Allah yolunu açık etsin.
9: Siz de mi Muhammed denen yalancının, büyücünün etkisindesiniz? Hepinizi öldüreceğim. Ama önce Muhammed'i öldüreceğim.
7: Bu öfke boşuna öfke Ömer. Ölüm neye çözüm olmuş ki?
9: Ömer her şeye çözümdür. Kılıcım yalancıların kanıyla sulanacak. Muhammed benim düşmanımdır. Müslümanlar benim düşmanımdır.
8: O zaman önce kız kardeşini öldür ya Ömer.
9: Ne demek istersin sen? Konuş.
8: Önce kız kardeşini öldür. Çünkü o kocasıyla birlikte Müslüman olmuştur.
9: Yalan söylüyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Olamaz.
8: Yalan değildir ya Ömer. İnanmazsan git de kendilerine sor.
10: Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuna dair kaynaklarda iki rivayet bulunmaktadır. Hemen hemen bütün kaynaklarda yer alan meşhur rivayete göre Hamza'nın İslam'ı kabulünden sonra Ömer Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere yola çıkmış, yolda karşılaştığı Nuaym bin Abdullah'tan kız kardeşi Fatıma ile kocası Said bin Zeyd'in Müslüman olduğunu öğrenince onların evine gitmiştir. Onları Taha suresini okurken bulmuş, okuduklarını kendisine vermelerini istemiş, ancak bu isteği reddedilince kız kardeşini ve eniştesini dövmüş, kardeşi kendilerine Kur'an öğreten ve Ömer'den saklanan Habbab bin Eret'i de çağırarak Müslüman olduklarını Ömer'in yüzüne karşı söylemiştir. Bunun üzerine

yumuşayan Ömer, Müslüman olmaya karar vermiş, Habbab'dan Resulullah'ın Erkam bin Ebul Erkam'ın evinde olduğunu öğrenip oraya gitmiş ve kendisine biat ederek Müslüman olmuştur. Diğer rivayete göre bir gece şarap içmek için içki arkadaşlarını aramış, kimseyi bulamayınca Kabe'ye gitmiş. Orada Kabe'yi önüne alan Hazreti Peygamber'in Beytül Makdis'e doğru namaz kıldığını görünce Kabe'nin örtüsü altına saklanarak ona yaklaşmış, Resul-i Ekrem'in okuduğu Kureyşlilerin Kur'an için söyledikleri şairlerin, kahinlerin veya Muhammed'in uydurmasıdır şeklindeki sözlere cevaplar veren Hakka suresinin 41-46. ayetlerini duyunca Müslüman olmaya karar vererek Hazreti Peygamber'i takip etmiş, Hazreti Peygamber'in evine girmeden önce onu fark edip "Ne var ya Ömer?" diye sorması üzerine "Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman etmeye geldim" deyince Resulullah "Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti" diyerek göğsünü sıvazlamış ve imanda sebat etmesi için ona dua etmiştir. Bu rivayetlerden ikincisi tercihe değer görülmektedir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Eyüp Ensar Kılıç. Âl-i İmran Suresi 32 ila 37. ayetler.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim dedi, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yunus Suresi 83 ila 92. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece ona tevekkül edin," dedi. Onlar da şöyle dediler, "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar." Musa'ya ve kardeşine, "Kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dost

0: doğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi: ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Allah da her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakla devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin, dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım, dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ali İmran Suresi 55.
4: Hani Allah şöyle buyurmuştu: ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.
2: Ali İmran Suresi 59.
5: Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oluverdi.
2: Ali İmran Suresi 84.
6: De ki: Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.

0: El Hay Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi. Sen El Hay'sın. Hayat sahibi ve sürekli var olansın. Ezeli ve ebedi hayatın sahibi, her şeyi bilen ve her şeye gücü yetensin. Sen daim olansın. Tüm varlıklara yaratılışlarındaki hikmete göre hayat verensin. Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutansın. Kullarının günahlarından haberdar olansın. Hiçbir şey senden gizli değildir. Yarattıklarını koruyup ve gözetmek sana zor gelmez. Ey merhameti her şeyi kuşatan, ezeli ve ebedi hayatın sahibi olan Allah'ım. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Hay ve Kayyum isimlerin hürmetine bizlere merhamet eyle. Amin.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. On ikinci cüz.

savunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır.

O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.

0: بهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.
0: وَلَئِنْ

Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir.

Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak, mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir.

Ey Muhammed! Belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah'sa her şeye vekildir.

Yoksa onu, Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp, siz de onun gibi uydurma 10 sure getirin.

Eğer size bu konuda cevap veremedilerse bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz?

Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tas tamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar.

0: فحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: İşte onlar kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir.

Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit Kur'an ve bir de ondan, Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş olan Musa'nın kitabı Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Ve men

0: Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir?
1: İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir.

Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat arttırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar, hem de görmüyorlardı.

0: İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul ahsarun.
0: Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.

0: İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Bu iki zümrenin durumu kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz?
1: وَلَقَدْ

Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum.

kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım, şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız?

Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum.

size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum.

0: Nuh dedi ki, onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız.
1: وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ اَرَدْتُ اَنْ

Ben size öğüt vermek istesem de eğer Allah sizi azdırmak istemişse öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz.

Ey Muhammed, yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım.

Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme.

0: gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.
1: Ve yasna'ul fulke ve kullemâ merra aleyhi mele'un min kavmihi sakhirû

Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz.

Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız.

Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

Nuh binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi.

Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin. İnkarcılarla birlikte olma," diye seslendi.

O, ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, dedi. Nuh, bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur, dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu.

Ey yeryüzü, yut suyunu, ey gök, tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi.

Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.

Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi.

Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz.

Ey kavmim, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin.

dediler ki, "Ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz.

Biz sadece şunu söyleriz: seni ilahlarımızdan biri fena çarpmış. Hud dedi ki: İşte ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Hadi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın.

0: İşte ben hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ

Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyup gözetendir.

helak emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık.

İşte Ad kavmi. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular.

Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedik ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.

Onlar şöyle dediler: "Ey Salih, bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz."

Salih dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakayım, eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet, peygamberlik verilmişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz.

Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar.

0: ذلك وعد غير مكذوب.
1: Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir.

0: helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.

Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi.

Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik.

İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u.

karısı, vay başıma gelenler. Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey, dedi.

0: Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi.
1: Ya İbrahim.

Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir, dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve bu çok zor bir gün dedi.

0: Kavmi konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte kızlarım. Onlarla nikahlanmanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?
1: قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ.
0: Onlar, iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Konukları şöyle dedi: Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceliğin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. Onu bırak. Çünkü onların kavminin başına gelecek azap onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?

Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş, pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i peygamber gönderdik. O şöyle dedi: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

Eğer inanan kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.

0: Dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın.
1: Kâle ya kavmi ereytum in kuntu alâ beynetim min Rabbi ve razakani minhu rizkan hasenâ.

Tribe şöyle dedi: "Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık verilmişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.

Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir.

Dediler ki, ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin.

Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, benim kabilem sizce Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır."

0: عذيب وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Azap emrimiz gelince Şuayb'i ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar.

sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı.

0: Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucizeyle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ.
0: Firavun kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir orası.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.
0: Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Ne kötü destektir onlara verilen destek.

0: فزادوهم غير تتبيب.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. İlahları onların sadece ziyanlarını arttırdı.

zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir.

0: Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için bunda bir ibret vardır. Bu insanların hesap ve ceza için toplanacakları bir gündür. Bu herkesin toplanıp bir araya geleceği bir gündür.
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ
0: Biz onu ancak belirli bir zamana kadar erteliyoruz.
1: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
0: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz, cehennemlik olanlar da vardır, mutlu, cennetlik olanlar da.

0: إن ربك فعال لما يريد.
1: Onlar gökler ve yerler durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.

Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: Ey Muhammed, şunların taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheye düşme. Onlar sadece daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak tas tamam vereceğiz.

Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşünmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler.

0: Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
1: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
0: Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür.

zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size de yardım edilmez.

0: Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür.
1: Vasbir fe innallâhe la yudî'u ecral muhsinîn.
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez.

Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular.

Rabbin dileseydi, insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti.

0: Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlar da sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.
1: وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ

İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, biz de bekleyeceğiz.

0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti.

Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır."

İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır.
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ اَحَبُّ اِلَى اَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٍ اِنَّ اَبَانَا لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir.

Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz.

0: بيلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Onlardan bir sözcü Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi.

0: Babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz."
1: أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
0: Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz.

0: Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum.
1: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
0: Onlar da andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler.

Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik.

Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler.

Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır.

Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucuk kovasını kuyuya salınca, "Müjde, müjde, işte bir oğlan," dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu.

Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız.

Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek "Hadi gelsene" dedi. Oysa Allah'a sığınırım. Çünkü o, kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler dedi. Ve laqad

Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı.

İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır.

Yusuf, o benden arzusunu elde etmek istedi, dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O, Yusuf, yalancılardandır.

Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O Yusuf'sa doğru söyleyenlerdendir.

Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür.

0: Şehirde bir takım kadınlar Aziz'in karısı, hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a "Çık karşılarına," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa! Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir," dediler.

0: Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak.
1: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عنه

Yusuf, ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi.

Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

sonra onlar Yusuf'un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular.

Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm dedi. Diğeri ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dedi.

Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım.

Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

Ey zindan arkadaşlarım, ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı?

Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamamızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Ey zindan arkadaşlarım, rüyanızın yorumuna gelince biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir.

0: لبث في السجن بضع سنين.
1: Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye efendinin yanında beni an dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı.
0: Ve kâle el meliku inni erâ seb'a bekaratin simânin ye'kuluhunne seb'un

0: 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın dedi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz.

Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve "Ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin," dedi.

Zindana varınca Yusuf, ey doğru sözlü, rüyada 7 semiz ineği 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize bir yorum yap. Ümid ederim ki vereceğim bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler, dedi.

Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakın.

Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.

0: Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar.
1: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ

Kral onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir.

Kral kadınlara Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi dedi. Kadınlar haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısı

Allah'ım, bize korkundan sana karşı işlenecek cürümlerle aramıza engel olacak bir pay ihsan eyle. Taatinle bizi cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek bir pay ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle. Amin.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mansur Sağır. Duhan Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz.

0: Rabbiniz önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Hud suresi 47. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 117. Ayet.
3: O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi, ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: İbrahim Suresi 32. Ayet.
4: Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.
1: En'am Suresi 101. Ayet.
3: O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip salih ameller işleyenleri ise içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre, idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

Gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım! Ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nuh Suresi 1-20. ayet.

قال يا قوم إني لكم نذير مبين.

ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟

0: Ben kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını arttırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. İnanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah 7 göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin izinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kaf Suresi 1-15. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından

0: bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratamayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Doğav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın hayatı. 4. bölüm. Sarayın duvarları arasında ve meydandaki büyük yüzleşme. Musa ve Harun Firavun'un huzuruna çıktı. Mesaj netti. İsrailoğullarına zulmü bırak. Onları bizimle gönder. Firavun soğuk ve kibirli bir şekilde onların Rabbinin kim olduğunu sordu. Musa sakin ve açık bir cevap verdi. Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, onu yoluna sevk eden Allah'tır. Bu cevap sadece bir inanç beyanı değildi. Kainattaki düzeni işaret eden bir akıl yürütmeydi. Yeryüzünün beşik gibi hazırlanışı, yolların açılışı, gökten suyun inişi, bitkilerin çeşitliliği. Musa, tevhidi, varlığın delilleriyle konuştu. Firavun konuyu farklı bir yöne çekti. Geçmiş kavimlerin ne olacağını sordu. Musa bilgiyi Allah'a havale etti. Onların ilmi Rabbimin katındadır. Bazen tartışma hakikati aramak için değil, muhatabı dağıtmak için yapılır. Musa bu tuzağa düşmedi. Mesajı ana eksende tuttu. Firavunsa asıl korkusunu açığa vurdu. Bize yurdumuzdan çıkarmak mı istiyorsun? Bu bir sihir mi? Karar verildi. Bir buluşma, bir meydan, halkın toplanacağı bir gün. Bayram günü, kuşluk vakti. Firavun sihirbazlarını çağırdı. Bu mücadeleyi bir gösteriye çevirmek istedi. Meydan doluydu. Halk kuşluk vaktinde toplanmıştı. Firavun otoritesini kalabalığın gözü önünde tahkim etmek istiyordu. Sihirbazlar hazırlandı. Musa'ya sordular. Sen mi başlayacaksın, biz mi? Musa onların başlamasını söyledi. İpler atıldı, sopalar atıldı, göz boyandı. Hareket varmış gibi göründü. Kalabalık etkilendi, heyecan yükseldi. Musa'nın içine bir an endişe düştü. Bu peygamberin insan oluşuydu. Fakat vahiy geldi. Korkma, sen daha üstünsün. Musa asasını attı. Bu kez olan şey göz yanılsaması değildi. Bu mucizeydi. Asa, onların kurduğu bütün hileleri yuttu. Sihirbazlar bu işin uzmanıydı. Hilenin sınırını en iyi onlar bilirdi. Bu yüzden ilk anlayan da onlar oldu. Bu sihir değildi. Sihirbazlar topluca secdeye kapandı ve kararlı bir şekilde Musa ve Harun'un Rabbine iman ettiklerini söylediler. Firavun'un iktidarı ilk kez meydanda çatladı ve o fikren cevap veremeyenin silahına sarıldı, tehdide. Firavun öfkeyle kendisinden izin almadan iman ettiklerini söyledi. Ellerini ve ayaklarını çaprazlama kestireceğini, onları hurma dallarına astıracağını ilan etti. Sihirbazlar geri adım atmadı. Bize gelen apaçık deliller karşısında seni tercih etmeyiz, dediler. Sen ancak bu dünya üzerinde hükmedersin, dediler. İman, geçici iktidarı aşan bir kararlılığa dönüştü. Bu sahne, inancın psikolojisidir. Korkuyu inkar etmeden, korkunun üstüne çıkan bir teslimiyet. Belgeselimizin bu bölümünde gördüğümüz şey şudur. Hakikat bazen en sert kalplere ulaşmaz. Ama hakikatin tanığı olanlar bir anda safını belli eder. Hileyle mucizeyi ayıran göz bazen uzman gözüdür. Peygamberlerimizin izinde de Hazreti Musa'nın kıssasında bugün Medyen'deki sığınaktan Tur'daki çağrıya, saraydan meydana uzanan büyük çizgiyi takip ettik. Bir sonraki kısımda, kıssanın devamında, Firavun'un baskısının nasıl derinleştiğini ve İsrailoğullarının kaderinin hangi dönemeçlerden geçtiğini ele alacağız.
0: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Araf Suresi 157 ila 162. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden insanları hakla doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki, şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve hıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Ali İmran Suresi 47 ila 54. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen oluverir dedi. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek: şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinize ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını sezince, Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler, biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız dediler. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu düşünmenin önemini ayetlerinde şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud Suresi 51. Ayet.
3: Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
1: Bakara Suresi 164. Ayet.
4: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten yağdırıp kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.
1: Enbiya Suresi 10. Ayet.
5: Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Münafikun Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de, ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي يا رب، إلهي يا رب، خالق كائنات سنسن، bizi yoktan vücuda getiren, bize hayat veren sensin. Dünya hayatını yaşatırken muhtaç olacağımız şeyleri rızık kapıları açarak bize ikram eden sensin. İkram ettiğin imkanlardan senin rızanı tahsil istikametinde infak mekanizmasında bulunarak infak mekanizmasını çalıştırmamızı bize zaman zaman emir şeklinde, zaman zaman teşvik edici ifadelerle bu vazifeyi bize yükleyen sensin. Rabbim, Rabbim, evvela bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Hele hele haddini bilmeyen, verdiğin servetle böbürlenen, sana karşı bile gelebilecek asiliği, cüretkarlığı gösterenlere bizi muhtaç duruma düşürme ya Rabbi, düşürme ya Rabbi. Senin kapından başka

rahmet kapısı tanımıyoruz. Bu kapıdan bizi uzak eyleme ya Rab. İhtiyaç halinde Rabbim diyenlerden eyle. Sıkıntı halinde Rabbim benim sıkıntılarımı sen giderebilirsin diyerek, muhtaç olanlara bizi muhtaç etmeden, herkesin ihtiyacını giderici olarak sana yönelmeyi, sana sığınmayı, sana bağlanmayı, koyduğun kurallara göre, verdiğin emirlere göre, yaptığın tavsiyelere göre, teşvik ettiğin her türlü hayrın içinde olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimize, bu infak mekanizmasını bekleyen, bunun uygulamasını bekleyen kardeşlerimize imdad eyle. Hasreten Gazze'deki kardeşlerimize imdad eyle. Doğu Türkistan ve emsali yerlerdeki mazlum kardeşlerimize ikram eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab. Onlara sahip ol ya Rab. Sahip ol ya Rab. Zulmedenlerin de güç ve takatını yok eyle ya Rab. Yok eyle ya Rab. Birliklerini mahveyle ya Rab. Mahve.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 222 ila 228. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيط.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, o bir ezadır.

0: rahatsızlıktır. Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever. Çok temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar takdim edin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve her halde onun huzuruna varacağınızı bilin. Ey Muhammed! Müminleri müjdele! İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin kazandığı, bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu süre içinde dönerlerse, şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Biliniz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 ay hali, hayız veya temizlik müddeti beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde 1 derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Kur'an en güzel öğüttür.
3: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Kehf Suresi 54 ila 59. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz Resulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler, ahalisi, zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Azim olan Allah, doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradyo.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif.

okuyan Furkan Çınar. Zümer Suresi 1-9. Ayetler.

0: Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi, aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler, ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır. Mutlak otorite sahibidir. O, gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında 3 karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı, yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 61 ila 70. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerrelerden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Allah bir çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. O her bakımdan sınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ilk insan ve peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmuştur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 30, 31, 32 ve 33. ayetler.
6: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada

0: bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenler iseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler, seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi. Ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah, size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? Dedi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık Elminçavi. Araf Suresi 88 ila 104.